0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Thank you.

Haftayı kapatırken ekonomi gündemine bir de uzman gözünden bakmaya ne dersin? Piyasalarda konuşulanlar, dikkat çeken gelişmeler ve merak edilen sorular ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu yatırım odaklı gündem programında cevap buluyor. Her cuma 15'te Odeon Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Günün temposu yüksekse frekansını biraz düşürmenin zamanı gelmiş olabilir. Odeya Radyo'da yatırım içerikleri, chill out ve down tempo müziğin yumuşak ritmiyle gününe eşlik ediyor. Hem zihnini besleyen hem de ruhunu dinlendiren bir akış Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bundan çok değil, birkaç yıl öncesine kadar ekonomik güç denince akla daha çok üretim kapasitesi, fabrikalar, ham madde ve fiziksel sermaye geliyordu. Bugünse tablo büyük ölçüde değişti. Artık bir şirketin gücü yalnızca ne ürettiğiyle değil, veriyi nasıl kullandığıyla, teknolojiye ne kadar hakim olduğuyla ve değişime ne kadar hızlı uyum sağlayabildiğiyle de ölçülüyor. İşte bu dönüşüm tam da yeni ekonomi dediğimiz yapıyı anlatıyor. Bugün Odea Bank web sitesinden ulaşabileceğiniz blog platformu O-Blog sayfasında derinlemesine işlenen bu makaleyi sizler için özetliyoruz. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin popülaritesi 1990'lı yılların sonuna doğru hızla arttı. Bu gelişme sanayi üretimi ve fiziksel sermaye ağırlıklı geleneksel ekonomik modeli değiştirdi. Ekonomi, bilgi, teknoloji ve dijital altyapı merkezli bir üretim ve değer yaratma modeline evrildi. Yeni ekonomi kavramı da işte bu dönüşümü ifade ediyor. Yeni ekonomi, iş yapış biçimlerini, rekabet dinamiklerini, şirket değerlemelerini ve küresel ticaret yapısını köklü biçimde değiştiriyor. Bu değişimin en görünür taraflarından biri dijitalleşme. İş yapış biçimlerinin dijital ortama taşınması, otomasyonun yaygınlaşması, e-ticaretin büyümesi ve platform ekonomisinin güç kazanması yeni ekonominin temel dinamikleri arasında yer alıyor. Bugün birçok şirket için kullanıcı deneyimi, veri analizi ve teknolojik çeviklik en az ürünün kendisi kadar önemli hale gelmiş durumda. Paylaşım ekonomisi de yeni ekonominin somut yansımalarından biri. Bu model sahiplik kavramını yeniden tanımlıyor. Tüketiciler bir ürüne sahip olmak yerine ihtiyaç duydukları anda ona erişmeyi tercih ediyor. Abonelik ve hizmetleştirme modelleri de bu yaklaşımı destekliyor. Ürün satışı yerine sürekli hizmet sunumu şirketlere daha sürdürülebilir gelir ve müşterilerle uzun vadeli ilişki kurma imkanı sağlıyor. Yeni ekonomi yaklaşımında bilgi merkeze yerleşiyor, veri, yazılım ve marka değeri gibi maddi olmayan varlıklar şirket değerlemelerinde belirleyici hale gelirken fiziksel sermayeden çok entelektüel sermaye önem kazanıyor. Bu modelde bağlantısallık, çeviklik ve adaptasyon yeteneği de öne çıkıyor. Şirketler dijital ekosistemlerin parçası haline gelirken hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak giderek daha kritik bir hale geliyor. Yeni ekonomiyi şekillendiren güçlerin başındaysa teknolojik ivme geliyor. Yapay zeka, bulut bilişim ve otomasyon sistemleri üretimden pazarlamaya kadar pek çok süreci dönüştürürken dijital teknolojiler şirketlerin küresel pazarlara daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Tüketici davranışlarındaki değişim de bu yapının önemli bir parçası. Günümüzde kullanıcılar hız, kişiselleştirme ve kesintisiz deneyim bekliyor. Bu beklentiye uyum sağlayamayan markalar rekabette geri kalabiliyor. Elbette bu yeni yapı yalnızca fırsatlar sunmuyor, veri güvenliği, dijital tekelleşme ve regülasyon gibi başlıklar da yeni ekonominin dikkatle izlenilmesi gereken alanları arasında yer alıyor. Kısacası yeni ekonomi, teknolojinin, bilginin ve dijital altyapının ekonomik değer üretimindeki rolünü yeniden tanımlıyor. Ekonomi ve yatırım dünyasını daha anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'da kalın. Odea Bank web sitesinde bulunan O-Blog sayfasında diğer içeriklere de göz atmayı unutmayın. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
2: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasının nabzını tutarken ruhunu da dinlendirmek ister misin? Odeon Radyo'da yatırım ve ekonomi dünyasına dair içerikler, soft ritimler ve down tempo müzik seçkileriyle senin için bir araya geliyor.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimi ile çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsedeceğiz. Şimdi her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister bir kere. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturuyor. Harçlık yönetimi çocuğa hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırıyor çünkü. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlık veriyor. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabiliriz? Şimdi en pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemi. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir mesela. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir her şeyden önce. Böylece bütçe yapmak kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak çocuğun zihninde belirir. Ailece yapılan planlar da süreci güçlendiren önemli bir yöntem. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak sorumluluk duygusunu artırır, paranın değerini anlamasını da kolaylaştırır. Bir de tasarrufu eğlence hale getirmek detayı var. Sürecin devamlılığı için bu çok önemli. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram aslında tasarruf. Doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürebiliyoruz. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabiliyoruz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağı yaratıyor. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebiliyoruz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıyor, keyifli bir başarı hikayesine dönüşmüş oluyor. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuğa yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretiyor. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı oluyor çünkü. Kendi finansal okuryazarlığımızı güçlendirmek için de ODEA Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını augusto.com'da yer alan Yatırım by ODEA sayfasında bulabilirsiniz.
0: ODEA Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeya.com.tr'de.

Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odaya Radyo yayın akışında seni bekliyor.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, altın binlerce yıldır değerli kabul ediliyor. Altını bu kadar değerli yapan şey nedir?
3: Altının hikayesi paradan önce güvenle başlıyor. Altın, insanlık tarihi boyunca yalnızca mücevher eşyası değil, medeniyetlerin en güvenilir değer saklama aracı oldu. Bozulmuyor, paslanmıyor, kolay bölünüyor, taşınabiliyor. En önemlisi arzı sınırlı. Üstelik standart. 1 gram altın İstanbul'da da Tokyo'da da aynı gram. Bu özellikler onu binlerce yıl boyunca ortak bir değer dili yaptı. Kritik kırılma noktası 1944'teki Bretton Woods Anlaşması. Bu anlaşma ile dünya dövizlerini dolara, doları da altına sabitledi. 1971'de bu bağ koptu ama algı değişmedi. Çünkü altın hala kimsenin borcu değil. Bugün merkez bankaları neden devasa altın rezervleri tutuyor? Çünkü altın hiçbir ülkenin yükümlülüğü değil. Dolar tutmak ABD'ye güvenmek demek, altın tutmak ise kimseye güvenmek zorunda kalmamak demek. Altın fiyatını çoğunlukla reel faiz, doların gücü ve risk algısı belirler. Faiz yükselince baskılanır, küresel belirsizlik artınca parlar. Bir de altın basılamaz. Para arzı genişlerken altın arzı sınırlı kalır. Dolayısıyla sistemin stres göstergelerinden biridir. Kriz anında likidite ve güven sağlar. Yatırımcı açısından da mesele her gün fiyat kovalamak değil, portföyün şoklara karşı dayanıklılığını artırmaktır. Bu yüzden altını kısa vadeli tahmin yarışından çok uzun vadeli risk yönetimi aracı olarak düşünmek gerekir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo.

Güneşinde biraz nefes almak, sakin tınılarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odeya Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

0: aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Finansal dayanıklılık, belirsiz bir geleceğe karşı kişisel bir güvence yolu. Şimdi şöyle bir düşünün, tadı damağınızda kalan bir tatil akşamı, yağmurda uzayan keyifli bir yürüyüş, sevdiğiniz bir restoranda geçirilen birkaç saat. Şimdi dışarıdan bakınca bunların hepsi biraz şans gibi görünebiliyor. Ama çoğunun arkasında küçük bir plan var aslında. Önceden yapılan bir rezervasyon, çantaya atılan bir şemsiye ya da zamanında alınan bir bilet gibi düşünün. Daha güvenli bir maddi gelecek de aslında tam olarak böyle kuruluyor. Büyük hamlelerle değil, zamanında atılan küçük ama bilinçli adımlarla gibi düşünebilirsiniz. Odeon Radyo'da bugün The Magger'da yayınlanan finansal dayanıklılık makalesinden yola çıkıyoruz ve belirsiz bir geleceğe karşı kendi güvence yolumuzu nasıl oluşturabileceğimize bakıyoruz. Konu birikim yapmak olduğu zaman çoğumuzun ertelemek için hazırda bir bahanesi mutlaka vardır. Henüz yeterince kazanmıyorum, işte bu aralar çok masrafım var, önümüzdeki sene başlarım gibi gibi. Ama mesele aslında sadece ne kadar kazandığımız değil, yazar Robert Kiyosaki'nin de dediği gibi paranın ne kadarını elimizde tutabildiğimiz, onu ne kadar doğru kullandığımız ve ne kadar koruyabildiğimizle alakalı. Çünkü finansal güç çoğu zaman kriz anında değil de kriz kapıyı çalmadan önce kurulan alışkanlıklarda saklı duruyor. Tasarruf bilinci, bütçe kontrolü ve finansal okuryazarlık da bu yapının temelinde var. Peki finansal dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Hadi bir birlikte bakalım. İlk adım, acil durum fonu oluşturmak. Hatta belki de en önemli adım bu. Önce kendini öde yöntemi. Bu yöntem maaşı alır almaz belirli bir tutarı otomatik olarak birikim hesabına aktarmayı öneriyor. Böylece harcamaları kontrol altında tutmak da çok daha kolaylaşıyor. İkinci adıma bakalım, bütçelemeye önem vermek. Harcamaları takip etmek ve gerçekçi bir bütçe hazırlamak gereksiz giderleri fark etmeyi sağlıyor aslında. Mesela aylardır kullanmadığınız bir uygulamaya hala ödeme yaptığınızı düşünün, işte aynen bunun gibi. Üçüncü adımda ise portföyü çeşitlendirmek var. Çünkü finansal dayanıklılık tüm yatırımı tek bir yere yüklemekten değil, riski dağıtabilmekten geçiyor. Yatırımda yapılan birçok hata da zaten çoğu zaman buradan çıkabiliyor. Bir de işin duygusal tarafı var tabii. Çünkü yatırım sadece sayılarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda psikolojiyle de yakından alakası var. Piyasadaki küçük bir dalgalanmada panikle hareket etmek en sık yapılan hatalardan biri. O yüzden de finansal okuryazarlığı artırmak kadar duygusal dayanıklılığı güçlendirmek de çok önemli. Yatırım yolculuğunuzda Odeon Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız mutlaka bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını themagger.com'da yer alan Odeon ile yatırım sayfasında bulabilirsiniz.
0: Odeon Radyo.

Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odeya Bank LinkedIn hesabında bekliyor. This is what we're feeling like when we riding on hope. Can't stop, can't soak it up. Roll it up, get the fat, join it up. What we gon' call it? Don't stall it. Listen.

Yatırım dünyasında doğru adım atmak, çoğu zaman doğru soruyu sormakla başlar. Her hafta piyasalarda öne çıkan, yatırımcıların en çok merak ettiği başlıkları ele aldığımız haftanın sorusu, gün boyunca müzik aralarında uzman ekonomistlerin yorumları ve cevaplarıyla şimdi Odeon Radyo'da.

0: Keyif denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, gümüşü bu kadar önemli yapan şey nedir?
2: Gümüş çoğu zaman altının gölgesinde kalır. Oysa çok daha karmaşık ve heyecan verici bir hikayesi var. Çünkü gümüş hem bir yatırım aracı hem de gerçek bir endüstriyel ham madde. Bu çift kimlik onu diğer kıymetli madenlerden tamamen farklı kılıyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, 5G teknolojisi, tıbbi cihazlar, yüksek teknolojinin kullanılmadığı bir alan neredeyse yok. Yenilenebilir enerji sektörünün patlamasıyla birlikte gümüşe olan endüstriyel talep her geçen yıl artıyor. Altın ve gümüş arasında tarihsel olarak güçlü bir korelasyon var ve genellikle benzer yönde hareket ederler. Ancak gümüşün yoğun sanayi talebi onu yüksek büyüme dönemlerinde altından farklılaştırarak daha sert fiyat hareketlerine itebiliyor. Yatırımcılar için gümüş hem finansal bir güvence hem de teknolojik dönüşümün getirdiği endüstriyel büyümeden pay alma fırsatı sunan hibrit bir varlık. Öte yandan gümüşün belirgin diğer bir özelliği de altına kıyasla çok daha yüksek oynaklığa sahip olması. Bu durumun temelinde gümüşün altına göre daha düşük işlem hacmine sahip, yani daha illikit bir finansal varlık olması yatar. Bu hem büyük bir fırsat hem de ciddi bir riski beraberinde getirebiliyor.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine küçük bir mola vermek ister misin? Odaya Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin'le Chill Zone, her perşembe down tempo ağırlıklı şarkılarıyla gününe huzurlu bir mola veriyor. Saat 15'te tekrar yayınıyla 20'de Odaya Radyo'da.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: is pure like an infant thigh. Spirits move like a blue sky. Spirits move like a blue sky.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Bundan çok değil, birkaç yıl öncesine kadar ekonomik güç denince akla daha çok üretim kapasitesi, fabrikalar, ham madde ve fiziksel sermaye geliyordu. Bugünse tablo büyük ölçüde değişti. Artık bir şirketin gücü yalnızca ne ürettiğiyle değil, veriyi nasıl kullandığıyla, teknolojiye ne kadar hakim olduğuyla ve değişime ne kadar hızlı uyum sağlayabildiğiyle de ölçülüyor. İşte bu dönüşüm tam da yeni ekonomi dediğimiz yapıyı anlatıyor. Bugün Odea Bank web sitesinden ulaşabileceğiniz blog platformu Oblog sayfasında derinlemesine işlenen bu makaleyi sizler için özetliyoruz. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin popülaritesi 1990'lı yılların sonuna doğru hızla arttı. Bu gelişme sanayi üretimi ve fiziksel sermaye ağırlıklı geleneksel ekonomik modeli değiştirdi. Ekonomi, bilgi, teknoloji ve dijital altyapı merkezli bir üretim ve değer yaratma modeline evrildi. Yeni ekonomi kavramı da işte bu dönüşümü ifade ediyor. Yeni ekonomi, iş yapış biçimlerini, rekabet dinamiklerini, şirket değerlemelerini ve küresel ticaret yapısını köklü biçimde değiştiriyor. Bu değişimin en görünür taraflarından biri dijitalleşme. İş yapış biçimlerinin dijital ortama taşınması, otomasyonun yaygınlaşması, e-ticaretin büyümesi ve platform ekonomisinin güç kazanması yeni ekonominin temel dinamikleri arasında yer alıyor. Bugün birçok şirket için kullanıcı deneyimi, veri analizi ve teknolojik çeviklik en az ürünün kendisi kadar önemli hale gelmiş durumda. Paylaşım ekonomisi de yeni ekonominin somut yansımalarından biri. Bu model sahiplik kavramını yeniden tanımlıyor. Tüketiciler bir ürüne sahip olmak yerine ihtiyaç duydukları anda ona erişmeyi tercih ediyor. Abonelik ve hizmetleştirme modelleri de bu yaklaşımı destekliyor. Ürün satışı yerine sürekli hizmet sunumu şirketlere daha sürdürülebilir gelir ve müşterilerle uzun vadeli ilişki kurma imkanı sağlıyor. Yeni ekonomi yaklaşımında bilgi merkeze yerleşiyor, veri, yazılım ve marka değeri gibi maddi olmayan varlıklar şirket değerlemelerinde belirleyici hale gelirken fiziksel sermayeden çok entelektüel sermaye önem kazanıyor. Bu modelde bağlantısallık, çeviklik ve adaptasyon yeteneği de öne çıkıyor. Şirketler dijital ekosistemlerin parçası haline gelirken hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak giderek daha kritik bir hale geliyor. Yeni ekonomiyi şekillendiren güçlerin başındaysa teknolojik ivme geliyor. Yapay zeka, bulut bilişim ve otomasyon sistemleri üretimden pazarlamaya kadar pek çok süreci dönüştürürken, dijital teknolojiler şirketlerin küresel pazarlara daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Tüketici davranışlarındaki değişim de bu yapının önemli bir parçası. Günümüzde kullanıcılar hız, kişiselleştirme ve kesintisiz deneyim bekliyor. Bu beklentiye uyum sağlayamayan markalar rekabette geri kalabiliyor. Elbette bu yeni yapı yalnızca fırsatlar sunmuyor, veri güvenliği, dijital tekelleşme ve regülasyon gibi başlıklar da yeni ekonominin dikkatle izlenilmesi gereken alanları arasında yer alıyor. Kısacası yeni ekonomi, teknolojinin, bilginin ve dijital altyapının ekonomik değer üretimindeki rolünü yeniden tanımlıyor. Ekonomi ve yatırım dünyasını daha anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'da kalın. Odea Bank web sitesinde bulunan Oblog sayfasında diğer içeriklere de göz atmayı unutmayın. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odeya Radyo'da sana eşlik ediyor.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimi ile çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsedeceğiz. Şimdi her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister bir kere. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturuyor. Harçlık yönetimi çocuğa hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırıyor çünkü. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlık veriyor. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabiliriz? Şimdi en pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemi. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir mesela. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir her şeyden önce. Böylece bütçe yapmak kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak çocuğun zihninde belirir. Ailece yapılan planlar da süreci güçlendiren önemli bir yöntem. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak sorumluluk duygusunu artırır, paranın değerini anlamasını da kolaylaştırır. Bir de tasarrufu eğlence hale getirmek detayı var. Sürecin devamlılığı için bu çok önemli. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram aslında tasarruf. Doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürebiliyoruz. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabiliyoruz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağı yaratıyor. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebiliyoruz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıyor, keyifli bir başarı hikayesine dönüşmüş oluyor. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuğa yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretiyor. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı oluyor çünkü. Kendi finansal okuryazarlığımızı güçlendirmek için de Odea Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını augusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz.
0: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Ben Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeon Radyo'da buluşalım.
1: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeon Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Finansal dayanıklılık, belirsiz bir geleceğe karşı kişisel bir güvence yolu. Şimdi şöyle bir düşünün, tadı damağınızda kalan bir tatil akşamı, yağmurda uzayan keyifli bir yürüyüş, sevdiğiniz bir restoranda geçirilen birkaç saat. Şimdi dışarıdan bakınca bunların hepsi biraz şans gibi görünebiliyor. Ama çoğunun arkasında küçük bir plan var aslında. Önceden yapılan bir rezervasyon, çantaya atılan bir şemsiye ya da zamanında alınan bir bilet gibi düşünün. Daha güvenli bir maddi gelecek de aslında tam olarak böyle kuruluyor. Büyük hamlelerle değil, zamanında atılan küçük ama bilinçli adımlarla gibi düşünebilirsiniz. Odeon Radyo'da bugün The Magger'da yayınlanan finansal dayanıklılık makalesinden yola çıkıyoruz ve belirsiz bir geleceğe karşı kendi güvence yolumuzu nasıl oluşturabileceğimize bakıyoruz. Konu birikim yapmak olduğu zaman çoğumuzun ertelemek için hazırda bir bahanesi mutlaka vardır. Henüz yeterince kazanmıyorum, işte bu aralar çok masrafım var, önümüzdeki sene başlarım gibi gibi. Ama mesele aslında sadece ne kadar kazandığımız değil, yazar Robert Kiyosaki'nin de dediği gibi paranın ne kadarını elimizde tutabildiğimiz, onu ne kadar doğru kullandığımız ve ne kadar koruyabildiğimizle alakalı. Çünkü finansal güç çoğu zaman kriz anında değil de kriz kapıyı çalmadan önce kurulan alışkanlıklarda saklı duruyor. Tasarruf bilinci, bütçe kontrolü ve finansal okuryazarlıkta bu yapının temelinde var. Peki finansal dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Hadi bir birlikte bakalım. İlk adım, acil durum fonu oluşturmak. Hatta belki de en önemli adım bu. Önce kendini öde yöntemi. Bu yöntem maaşı alır almaz belirli bir tutarı otomatik olarak birikim hesabına aktarmayı öneriyor. Böylece harcamaları kontrol altında tutmak da çok daha kolaylaşıyor. İkinci adıma bakalım, bütçelemeye önem vermek. Harcamaları takip etmek ve gerçekçi bir bütçe hazırlamak gereksiz giderleri fark etmeyi sağlıyor aslında. Mesela aylardır kullanmadığınız bir uygulamaya hala ödeme yaptığınızı düşünün, işte aynen bunun gibi. Üçüncü adımda ise portföyü çeşitlendirmek var. Çünkü finansal dayanıklılık tüm yatırımı tek bir yere yüklemekten değil, riski dağıtabilmekten geçiyor. Yatırımda yapılan birçok hata da zaten çoğu zaman buradan çıkabiliyor. Bir de işin duygusal tarafı var tabii. Çünkü yatırım sadece sayılarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda psikolojiyle de yakından alakası var. Piyasadaki küçük bir dalgalanmada panikle hareket etmek en sık yapılan hatalardan biri. O yüzden de finansal okuryazarlığı artırmak kadar duygusal dayanıklılığı güçlendirmek de çok önemli. Yatırım yolculuğunuzda Odeon Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız mutlaka bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını themagger.com'da yer alan Odeon ile yatırım sayfasında bulabilirsiniz.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Önemli bir konuyu da tartışacağız, konuşacağız. Sorularımız da var kendisine. Altın neden tahta? Altın deyince böyle akan sular duruyor zaten. Konuğumuz altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Zeliha Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Size de aynı şekilde.
1: Hocam, teşekkür hemen ederim davet ettiğiniz için.
0: Ben mümkün olsa her gün mesela
1: ederim.
0: Konuşsak bu konuyu. Evet. En sevdiğimiz maden altın.
1: Evet, evet.
0: Seviyoruz, yapacak bir şey
1: evet.
0: yok. Baksanız seviyoruz.
1: Evet, evet.
0: Şimdi tabii altın sadece yatırım aracı olarak karşımıza çıkmıyor. Aslında biraz tarihçesine gitmek istiyorum ben. Çünkü her coğrafyada, özellikle bu coğrafyada ama bütün coğrafyalarda hocam, bir hafıza biçimi yani düğünden yastık altına tutun da ülkelerin ve hükümetlerin, merkez bankalarının sevdiği bir meta bu. Şimdi biraz altın neden tahtayı biraz geçmişe giderek sormak istiyorum. Şimdi söyleyeceğim şey size belki çok garip gelecek. Sorum da uzun olabilir ama. Sümer yazıtlarında bile hani Marduklar geldi, uzaylılar geldi, altın aramaya geldi falan diye Sümer yazıtlarında bile şeyler var, tabirler var. Burayı bir tarafa koyuyorum. Eskinin, yeninin tahtında hep altın. Biraz geçmişe dönelim. Neden? Onunla başlayalım isterseniz.
1: Şimdi bir kere kimyasal olarak baktığınız zaman altın soy metal ve yani toprağın altında da olsa üstünde de olsa o parlaklığını, o konumunu hiç değiştirmiyor. Dolayısıyla bu bakımdan tercih edilen bir şey. Yani diğerlerine baktığınız zaman mesela gümüş bile kararabiliyor. Platin, paladyum, hakeza. Bakır derseniz iyice yani soy metal olan platin ve paladyuma göre hatta gümüşe göre de en soy metal, bozulmayan yani havadaki etkilerden bozulmayan bir metal. Dolayısıyla bu bir her yerde tercih edilen, tabii zaman zaman parasal olarak, zaman zaman ev eşyası olarak, hatta böyle saraylarda işte bir sürü işte şeylerde, materyallerde kullanılmayı da tercih edilen, çünkü bozulması olmayacağı için tercih edilen bir şey. Hatta işte mabetlerde onların işlemelerinde varak dediğimiz en ince şekle getirilebilmiş olan şekliyle kullanılabilen bir maden, metal. Dolayısıyla en büyük özelliği de zaten en ince hale getirilebilmiş olması. Yani bir saç kılı kadar inceltilebilen bir metal. Mavi bakır da öyle ama tabii onun içine bazı alaşımlar konularak o hale getirilebilir. Ama altın öyle değil. Altın her bakımdan şekillenebilen ve her zaman konumunu koruyabilen bir metal. Onun için tercih ediliyor.
0: Şimdi geçmişe baktığınızda hani tas savaşları denir ya, çok da ünlü bir dizi vardır. Ama geçmişe baktığınızda hükümetler, ne bileyim devletler, çok geçmişe gidelim yani. Milattan önce sonra istediğimiz yere gidebiliriz ama altından vazgeçilmiyor. Yani neden insanlık yüzyıllardan beri neden altından vazgeçemiyor? Bunun bir de hocam ekonomik tarafını bir tarafa koyarsak, bunun psikolojik, tarihsel, kültürel olarak en güçlü yapan şey nedir? Yani bir tarafı da, bu tarafı da var çünkü yani tercih edilmesinden kaynaklı.
1: Tabii topraktan çıkma miktarı oldukça zor biliyorsunuz. İşte yüzeyden bulunabiliyor toprakta veya çok derin metal şeylerden yer altına indiğiniz zaman çok derinden bulunabiliyor veya işte akarsularda şeklinde de bulunabiliyor. Dolayısıyla temin edilmesi öyle çok kolay değil. Hatta bununla ilgili filmler yapılmıştı. Altın arayanlar, altın bulanlar çok zahmetli. Hatta o zahmet sırasında ölümler veya çatışmalar, bunlar da olmuş. Yani altın kıymet değer açısından her yerde kıymeti olan bir, kabul gören daha doğrusu bir metal olduğu için tarihsel dönemde de sürekli bu özelliği değer bulmuş ve bugüne kadar da gelmiş.
0: Kültürel olarak ne diyebiliriz?
1: Kültürel olarak da tabii onun üzerine işlemeler yapılmasıyla birlikte yine tercih edilen ve onları, o ülkeleri veyahut da o geçmiş devletleri temsil eden işlemler daha da kolay yapılabiliyor. Ve dediğim gibi en önemli özellik paslanmıyor olması ve aynı
0: formunu
1: parlaklığını
0: koruyor,
1: formunu koruyor olması.
0: Peki şimdi mesela siz şimdi konuşurken bu aramalardan, hani altın araması. Mesela Ölüm Vadisi diye bir yer var Mojave Çölü'nde Amerika'da. Orada evet. Onun adının Ölüm Vadisi olması nedir? Altın için gidiyorlar. O kadar sıcak ki artık ölümler meydana geliyor vesaire. Biz bu hikayeleri hep duyuyoruz. Genelde o coğrafyada duyuyoruz ve hala hazırda tahta duruyor. Peki neden hala güven duygusuyla birlikte anılıyor altın? Geçmişten, tarihsel süreçten geldiğimizde. Yani büyük hükümetler, büyük devletler, o güven duygusu, halk fark etmiyor. Neden güven duygusuyla birlikte anılıyor altın o zaman? Bir de onu sormak istedim.
1: Yani dediğim gibi herkesin tercih ettiği ve özellikle de kıymet değer olarak da kabul edilen ve mesela ilk para Ligya'da ve bizde basılmış, para olarak da kullanılmış ve kullanmaya da devam ediyor. Bir noktada bütün kültürlerde altının yeri var.
0: Şimdi burada altının, yani daha doğrusu birçok yatırım aracının sistemden, yani alternatif sistemlerde alternatif çıkmasına rağmen altının algısı hiçbir zaman bitmiyor ve hep devam ediyor. Yani her yatırım aracının bir alternatifi çıkıyor. Altını diğer yatırım araçlarından ayıran temel özellikleri de ben merak ediyorum günümüze geldiğimizde. Onu da sizden alalım.
1: Özellikle alternatif olarak gümüşle mukayese edilmiş. Bir dönemde gümüş altının yerine geçmiş. Fiyatlar tabii bulunurluğu az oldukça fiyatı da ona göre yüksek oluyor tabii. Ama gümüşün de çok fazla kalıcılığı olmamış. Altın daha çok tercih edilmiş. Dediğim gibi yani tabiatta az bulunuyor olması ve özellikle de kıymet açısından da tercih ediliyor olması daha ziyade. Bütün değerler altınla mukayese edilerek, altınla değerlendirilerek günümüze kadar gelmiş.
0: Zaten de biz bir noktadan sonra hiçbir zaman hayatımızdan çıkacakmış gibi durmuyor. Şimdi peki getiri beklentilerin dışında, insanlar altın portföylerini getiri dışında diyorum, hangi amaçla tutuyorlar ekstra yüzyıllar boyu günümüzde?
1: Yani bir kere bireysel koruma aracı olarak görülüyor.
0: Yani getiri harici kendini koruma aracı.
1: Evet, yani şimdi bir araç olarak tercih ediliyor amaca ulaşmak için.
0: Son dönemde, son yıllarda, şöyle bir geçmişe bayağı gidelim istersek 5 yıl 10 yıl önemli değil. Merkez bankaları özellikle, hani çok konuşulur, haberlerde duyarız. Çin Merkez Bankası altın topluyor, altın topluyor vesaire. Altın metası Allah Allah neden topluyor? Daha mı güçlenmeye çalışıyor ya da borçluluğunu altının dışına mı çıkarmaya çalışıyor diye düşünceleri bizi gark ediyor. Dolayısıyla Merkez Bankası rezervlerinde altın önemli bir yer tutması bize ne anlatıyor hocam?
1: Şimdi tabii merkez bankaları kendi para birimleriyle uluslararası piyasalarda ticaretini sürdürüyor. Ve bu elindeki para biriminin dünyada kabul görmüş para birimiyle olan ilişkileri de önemli. Ona göre ne kadar değerli veya ne kadar değersiz. Son dönemde bu çok daha konuşulmaya başladı. Biraz geriye gidecek olursak, çok geriye değil yani 200 sene öncesine gidecek olursak, işte özellikle uluslararası para niteliğinde olan doların o dönemde arkasında şu kadar ton altın var ve merkez bankaları ellerinde bulundurdukları veya rezervlerinde bulundurdukları altın karşılığı ancak para basabilme gibi Bretton Woods anlaşması ile bu gündeme gelmişti. Ama bu tabii özellikle ticareti de biraz daha sıkıntıya soktu. Çünkü büyümelerde artık o paranın daha fazla olması gerekiyor ki ticarette daha kolay kullanılabilsin. Bunun için 1972 yılında bu Bretton Woods anlaşmasından, ki Bretton Woods da Amerika'da bir kasabanın adı, orada yapıldığı için o anlaşma Bretton Woods anlaşması olarak geçilmiş. 72 senesinde Nixon bundan vazgeçip biz artık altına dayalı para değil de rezerv paramızı işte convertible hale getireceğiz ama altın karşılığı olmayacak dediği zaman, ki o altın karşılığı olduğunda da uluslararası nitelikte biliyorsunuz ağırlık ölçüsü onstur altında. Evet. Aşağı yukarı 35 ons, dolar ons, dolar cinsinden ons değerindeyken sabit kalmıştı altın. Ama o anlaşmadan vazgeçilince bu sefer karşılıksız para basmaya başladı Amerika. Ve doların artık değeri altınla değil kendi ekonomik gücüyle ölçülmeye başladı. Şimdi biliyorsunuz bu süreçte Avrupa Birliği kurulduğunda da Avrupa para birimi olarak da ne olsun şeklinde bütün ülkelerin bu tek bir para birimine geçmiş olmaları euro olarak. Bu süreçte örneğin kendi ekonomilerini güçlendirmek için bazı bankaların, merkez bankaların uzun dönemde altın sattıklarını biliyoruz. En çok dikkatimizi çeken, her ne kadar euro içinde olmasa bile, sterlin. İngiltere Avrupa Birliği'ne gireceği zaman her iki ayda bir kendi rezervlerinden 40 ton, 60 ton altın ihaleyle sattığı dönemler yaşadık. Hatta o ihaleler olduğu zaman işte ne kadar talep gelmiş, talep düşük olursa altının ons fiyatı geriliyor, talep yüksek olursa altının ons fiyatı yükseliyordu.
0: Gösterge
1: o dönemi öyle geçti.
0: Taşıyordu.
1: Evet. Şimdi Trump özellikle birinci döneminde de bu dünyadaki küreselleşmeden içselleşmeye geçme olgusunu biraz daha gündeme getirdi. Ama birinci döneminde bunu çok başaramadı. İkinci dönemde geldiğinden beri içselleşmeyi daha çok önem veriyor. Çünkü Amerikan ekonomisinde bir yıpranma var. Çin biraz daha bu konuda hem üretim açısından hem de ekonomik işte dünyadaki kar pastasından daha çok pay almaya başladığından beri Amerika'nın ticarette bir rakibi konumunda. Bu nedenle de dünyadaki bu ticaret pastasından daha çok pay alabilmek için Amerika kendi para biriminin düşük olmasını
0: istiyor.
1: Ve hatta faizlerin de düşük olmasını istiyor. Bir süreden beri bu konuşuluyor ve o nedenle bundan böyle artık tekrar Bretton Woods anlaşması gibi altına dayalı bir para birimi oluşturma eğilimine girilmiş durumda. O nedenle altının böyle çok kısa sürede işte 1000 dolarlardan, 1900 dolarlardan 5600 dolarlara çıkmasının gerekçesinde bu var. Yani her ne kadar işte savaş oldu da altın onun için yükseldi, dünya çok karışık, yeniden şekilleniyor denilse de esas şekillenen aslında yeni bir para biriminin bu oluşturulacak olmasından kaynaklanıyor.
0: Çok büyük bir resim bu. Aslında hani evet, altının önümüzdeki süreçteki durumunu da bize belki anlatıyor. Peki belirsizlik dönemlerinde insanlar neden ilk refleks olarak eskiden beri ama yani refleks olarak altına yöneliyorlar? Bunu bugüne de bağlayabiliriz. Birinci Dünya Savaşı'na da bağlayabiliriz. İstiyorsak Mısırlara da bağlayabiliriz. İstediğimiz yere bağlayabiliriz. Neden ilk refleks bu?
1: Şimdi neden altın? Çünkü altın çok kolay taşınabilen ve her yerde işlem görebilen bir metal. Şimdi örneğin arsaya yatırım yaptınız diyelim. Arsayı bir yere taşıyamazsınız. Veya başka bir şeye yatırım yaptınız, taşıyamazsınız. Ama ben size 50 tane Cumhuriyet Lirası versem şöyle cebinizin bir kenarına koyar gidersiniz.
0: Ben verebilirsiniz. 50 yok
1: tane,
0: benim için.
1: Tabii 50 tane Cumhuriyet altında epeyce işinizi görür. Dolayısıyla bu nedenle böyle sıkıntılı dönemlerde veyahut da çatışmanın olduğu ülkeler arasında çatışmaların olduğu, belirsizlikler olduğu dönemde altın hep tercih edilmiştir. Yani hem taşıma açısından tercih edilmiştir hem de parasal değerini her yerde koruyabilme açısından tercih edilmiştir. Yani düşük fiyatta da olsa muhakkak ona bir para veren, onu bir değerlendiren oluyor.
0: Zaten hani şey denir ya, olağanüstü genelde hani Hollywood filmlerinde çok sıklıkla görüyoruz bazen. İşte ne bileyim uzaylılar geliyor ya da bir felaket oluyor, kasırga oluyor vesaire. İnsanlar bir taraftan su almak için bile belki bir gram altınla anca alacağız. Bu kadar TL'ye dolar veya yuan ne işimize yarar ki diye öyle bir algı da yani hepimizde var. Yani sadece bugün için konuşmuyorum, genel böyle bir durum var. Peki burada ekonomik nedenleri kadar psikolojik bir tarafta var mı? Yani bunu biraz daha açalım.
1: Tabii yani şimdi tabii bu konuda bende çok anekdotlar var. Bu yayına sığmaz yani bir iki bir şey
0: anlatayım. Sığdırabildiğiniz kadar anlatırsanız süper olur.
1: Mesela bu coğrafyada muhakkak altın hep tercih edilmiştir. Çünkü en çok çatışmaların, jeopolitik gerginliklerin, savaşların olduğu bir dönemdi. Son işte böyle 20 sene içinde veya 30 sene içindeki gelişmelere baktığımızda İran mesela rejim değiştiğinde Hümeyni rejimine geçtiği zaman oradaki zenginler ellerinde yüklü miktarda altın olanlar Türkiye'ye o altınları getirdiler. Yani İran lirası Rıza Şah Pehlevi'nin altınlarıydı. 8 gram 22 ayar. Bizdeki Cumhuriyet altını gibi. Bizdeki Cumhuriyet altını 7 gram 20 santigramdır. Her ülkenin kendine göre böyle altınları var. Onlar da o altınları Türkiye'ye getirdiler. Ve Türkiye'de bunların hurda fiyatını yani altın değeriyle manevi değeri olmaksızın altın değeriyle sattılar. O zaman Ataköy çok revaçtaydı. Yeni gelişen bir yerde. Oradan daire alıp Türkiye'ye yerleşenler oldu. Daha yüksek miktarda böyle altın getirenler de İsviçre'de hayatlarını kurdular. Yani bu o insanların bireysel olarak kendi hayatlarını sürdürmede bir araç olarak altını kullandıklarını gördük. Sonrasında buna bir sürü daha ilave edebiliriz. Mesela Amerika'nın Irak'a saldırdığı zamanda saldırmadan önce Irak'da savaş olacak işte diye bizden Sultan 2. Abdülhamit altınları Osmanlı dönemi altınlarından sondan 3. padişah o bölgede işte bu Hicaz demiryolu falan yapıldığında Sultan 2. Abdülhamit çok orada bilinen olduğu için bizden çok miktarda kulpsuz yani kulbu olmadan takılacak şekilde olmadan bizden çok miktarda Hamit altınları çekildi o bölgeden. Ve hatta biraz daha manevi değeri de o nedenle arttı. Ama savaş başladıktan sonra o insanlar artık para yani geçimleri için ihtiyaç vardı. O altınları satarak geçimlerini temin ettiler. O bakımdan bu coğrafyada bireyler bir noktada kendi güvenliklerini sağlamak için bir taraftan da başka bir yatırım aracına geçmek için bunu şu anda tercih ediyorlar. Ama bunun yanında son teknolojik gelişmeler, dijitalleşmeyle birlikte bunu bir yatırım aracı al sat olarak da şu anda işlem gördü.
0: Bir metal haline geldi.
1: Evet, o hale geldi. Mesela Bulgaristan asimilasyonu sırasında, evet. Özal döneminde.
0: Evet.
1: O zaman Özal dedi ki biz sizi kabul ederiz. Siz gelin. Onlar da geldiler. Hani o yaşlıların çıkınlarında sakladıkları Osmanlı altınlarını bize hem böyle biz onu şey deriz yani hiç böyle çil, hiçbir şey olmamış.
0: Çil çil.
1: Çil çil, evet. Onları burada bozdurdular. Kırklar elindeki sığınma çadırlarında hayatlarını sürdüler. Bizim uzun yıllardan beri Yunanistan'da bir altın sevkiyatı taşınması olur. Şimdi Yunanistan'ın özellikle Rum kesimi İngiltere ile çok bağlantıları olduğu için İngiliz altını onlar tutarlar. Hı. Enflasyona karşı işte koruma. Ülkedeki ne bileyim ben
0: olağanüstü duruma karşı
1: onu tutarlar. Selanik gibi, İskeçe gibi bizim vatandaşlarımızın olduğu, Türklerin olduğu bölgede de Osmanlı altını ve özellikle de Reşat altını. Sonundan ikinci padişah Sultan 5. Mehmet Reşat, o da 7 gram, 20 santigram ve 22 ayardır. Bu oraya gider. Orada enflasyon düştü, ortalık yatıştı. Sonra o altınlar tekrar bize gelirdi. Böyle bir altın trafiği bu coğrafyada hep ola gelmiştir. Bundan sonra da olacaktır diye düşünüyorum.
0: Bizde de var öyle bir hikaye. Biz de Bulgar göçmeni olduğumuz için Bulgaristan'dan gelenler hep derdik büyük dedelere. Bulgar parası yerine biraz daha çil çil altın mı getirseydiniz acaba o dönemlerde de? Çünkü sizin söylediğiniz yerlere yerleşmiş.
1: Evet.
0: İstanbul'da belli bölgelerde.
1: Balkan ülkelerinde. Evet. Hepsinde muhakkak bir Osmanlı altını bulursunuz, görürsünüz. Sultan işte Mahmut dönemine kadar.
0: Yani hep varmış.
1: Hep varmış. Yedinci, sondan yedinci padişah.
0: Yani insanlık başladığından beri bu metal var.
1: Evet. Evet. Dolayısıyla altın bu nedenle tercih ediliyor. Yani para birimleri, o ülkenin para birimleri böyle sıkıntılı dönemlerde dışarıda değersiz kabul ediliyor. Öyle olunca onun yerine altın tutmak daha...
0: Psikolojik olarak, ekonomik olarak, rahatlama olarak.
1: Şeydi, Rusya dağıldığı zaman, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği dağıldığı zaman oradan bize çok miktarda Nikola altınları geldi. Yani Çarlık Rusyası'nda basılmış bizim Osmanlı altını gibi Nikola altınları geldi. Onun da lirası yarımı çeyreğe gibi gelir. Geldi, onları biz eritecektik ama bu arada o Türkiye devletlerinden gelen insanlar bu altını talep etmeye başladılar bizden. Onlar neden talep etti? Çünkü o bölgede altın tutmak, biriktirmek yasak olduğu için sadece o altını bu benim dedemden kaldı, dedemin babasından kaldı diyerek geçmişte gelen bir altını tercih etme durumunda kaldılar. Yani böyle bir taraftan arz varken bir taraftan talep oluştu.
0: Hiçbir zaman bitmemiş. Peki her kriz döneminde altın aynı tepkiyi verir mi? Bunu bugüne uyarlayabiliriz. 10 sene önce uyarlayabiliriz, pandemiye uyarlayabiliriz, ne bileyim 11 Eylül yaşanan gelişmeler, her şeye vurabiliriz, uyarlayabiliriz. Her dönemde, daha doğrusu her kriz döneminde altın aynı tepkiyi verir mi hocam?
1: Eğer ülkenin ekonomisinde bir sıkıntı yoksa vermez. Ülkenin ekonomisinde bir sıkıntı varsa o zaman altın olarak tercih edilir. Yani burada mesela pandemi oldu, niye altın alsın ki? Yani ekonomide öyle bir şey olmadı sadece. İnsanların sağlık durumunda bir sıkıntı oldu. Bunun ekonomiye de hani yansımaları bütün dünyada olduğu için herkes aynı şekilde etkilendi. Ticaret durdu neredeyse ama ticaret durdu gidip altın alalım demediler. Yani o farklı bir şey.
0: Peki şimdi kıymetli madenler denince de altın konuşuyoruz. Yani gümüş gibi diğer kıymetli madenlerinden de ekonomide, yatırım dünyasında da farklı rolleri olabilir. Hatta bu farklı rolleri nedir onu da sormak istiyorum. Mesela yeni başlayan biri için altına bakış nasıl olmalı? Yani bir portföy oluşturacak demeyeyim, tasarruf edecek değil mi? Yatırım da demiyorum. Nasıl bir bakış açısı olmalı? Yani kısa vadeli beklentileri çok daha farklı bir yere konumlandırmak mı gerekir diye konuya da bir girer.
1: Şimdi biliyorsunuz son dönemde artık paradan para kazanma olgusu çok ön plana çıktı. Böyle olunca da özellikle hangi yatırım aracı daha çabuk para kazandıracak oraya doğru bir akın oldu. Biliyorsunuz son dönemde işte halka arzlarla beraber hisse senetlerinde çok büyük talepler oldu.
0: Evet.
1: Bütün gençler efendim kısa vadede iyi bir para kazanacağız. Hatta işte 6 milyon şeysi varsa 8 milyona çıktı üye sayısı.
0: Borsadaki yatırımcı sayısı.
1: Yani yatırımcı sayısı ve kısa vadede böyle çok büyük bir kazanç elde edilir hale gelindi. Ama ben hep o zaman çevremdeki gençlere uyardım. Yani bakın bu hep böyle gitmez. Aman dikkatli olun. Çünkü borsa düştüğü zaman da çok şiddetli düşer. Yakalayamazsınız. Nitekim de öyle oradan çok zarar edenler. Bütün yatırım araçlarında ila nihayet hep yükselen bir trend olmaz. Değişik gelişmelerle arz talep dengesinin değişmesiyle değişebilir. Ama bu değişimden siz bir üzüntüye veyahut da bir pişmanlığa girmemeniz lazım. Çünkü sizin amacınız elinize 3-5 kuruş geçtiği zaman biraz önceki anekdotta da anlattığım gibi bir yerlere onu koyup ihtiyaç olduğunda o birikiminize başvurmanız için onu alıyorsunuz. Bir şey daha ilave edeyim. Evet. Şimdi altının biz sadece değer olarak, evet, bir de endüstriyel metal olarak bakmak lazım ki gümüş şu anda daha çok konuşuluyor. Tabii altın enerji iletimi açısından bakırdan daha düşük. Yani kıymetli metal olmasına rağmen. Ama endüstriyel olarak da zaman zaman kullanıldığı yerler var. Daha önce biliyorsunuz dişler bile altından yapıldı. Neri biliyorsunuz. Ondan sonra bu elektronik cihazlarda, evet, bir kısım altın. Altın hatta varmış, telefonlarda filan kullanılıyor. Yani bir de o tarafı da var. Ama evet, onun miktarı çok az olduğu için çok fazla fiyatı etkileyecek pozisyonda değil.
0: Evet, bir dönem duydum. Ben de 10-15 tane telefon alıp aralarından altın mı ayıklasam diye düşündüm, şaka bir yana yani. Ama
1: yok, o düşünceler var tabii.
0: Var mı?
1: Tabii.
0: Ben de öylesine düşünmüştüm. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Çok
1: ben teşekkür ederim.
0: Çok değerli bilgiler aldım sizden. Geçmişe yönelik, altına yönelik.
1: Değişik bir yorum oldu. Çünkü herkes altın yükselecek mi düşecek mi diye çok soranlar oluyor. Siz öyle bir şey sormadınız, o bakımdan değişik bir şey
0: çünkü
1: oldu.
0: Çünkü aslında altının geçmişi ne kadar iyi bilirsek veya ne dönemlerde tabii yükseliyor, ne dönemlerde bu geri düşüyor. Daha tabandan eğitimini alırsak
1: tabii.
0: Önümüzdeki süreçte en azından altın çıkacak mı inecek mi kendi finansal okuryazımıza daha net görebiliriz diye aynen, ben bu soruları sorma gereği duydum
1: aynen
0: size.
1: Çok güzel oldu.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: sevgili
1: teşekkür
0: hocam.
1: Ederim. Zeyla Hanım, sağ olun.
0: Efendim bitiriyoruz burada. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türkiye. Şimdilik hoşçakalın.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimi ile çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsedeceğiz. Şimdi her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister bir kere. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturuyor. Harçlık yönetimi çocuğa hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırıyor çünkü. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlık veriyor. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabiliriz? Şimdi en pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemi. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir mesela. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir her şeyden önce. Böylece bütçe yapmak kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak çocuğun zihninde belirir. Ailece yapılan planlar da süreci güçlendiren önemli bir yöntem. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak sorumluluk duygusunu artırır, paranın değerini anlamasını da kolaylaştırır. Bir de tasarrufu eğlence hale getirmek detayı var. Sürecin devamlılığı için bu çok önemli. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram aslında tasarruf. Doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürebiliyoruz. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabiliyoruz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağı yaratıyor. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebiliyoruz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıyor, keyifli bir başarı hikayesine dönüşmüş oluyor. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuğa yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretiyor. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı oluyor çünkü. Kendi finansal okuryazarlığımızı güçlendirmek için de Odeya Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını augusto.com'da yer alan Yatırım by Odeya sayfasında bulabilirsiniz.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Gün içinde biraz nefes almak, sakin tınılarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odea Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

0: paçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odaya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, altına yatırım yapmak isteyen biri bugün bunu nasıl yapabilir?
3: Altına yatırım yapmak isteyenlerin önünde bugün birden fazla seçenek var. Ve her birinin kendine özgü avantajları, riskleri mevcut. Hangisini seçeceğiniz büyük ölçüde risk iştahınıza ve yatırım profilinize bağlı. En klasik yöntem fiziksel altın. Gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın ya da tam altın. Güvenilir bankalar veya kuyumculardan alınabilir. Elinizde somut bir varlık tutma avantajı var. Ama saklama maliyeti, alış satış makası, sahte ürün riski dezavantajları. Dijital altın bu sorunların büyük bölümünü çözüyor. Bankalar üzerinden gram olarak alınıp satılabiliyor. Fiziksel olmasa da karşılığı kasada tutuluyor. Anlık işlem kolaylığı ve düşük maliyeti modern yatırımcının favorilerinden biri. Üçüncü seçenek altın fonları ve ETF'ler. Borsa yatırım fonları. Bu ürünler borsada işlem gören, altın fiyatını takip eden, likiditesi yüksek ve profesyonelce üretilen araçlardır. Özellikle büyük tutarlar çok daha ideal seçenekler. Kritik nokta şu, hangi yöntemi seçerseniz seçin, mutlaka lisanslı ve denetlenen finansal kuruluşları tercih edin. Ve altını spekülatif değil, uzun vadeli bir güvence aracı olarak konumlandırın.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odaya Radyo'da. Takipte kal.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine küçük bir mola vermek ister misin? Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin ve programı Chill Zone her perşembe down tempo ağırlıklı şarkılarıyla gününe huzurlu bir mola veriyor. Saat 15'te tekrar yayınıyla saat 20'de Odea Radyo'da.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Bundan çok değil, birkaç yıl öncesine kadar ekonomik güç denince akla daha çok üretim kapasitesi, fabrikalar, ham madde ve fiziksel sermaye geliyordu. Bugünse tablo büyük ölçüde değişti. Artık bir şirketin gücü yalnızca ne ürettiğiyle değil, veriyi nasıl kullandığıyla, teknolojiye ne kadar hakim olduğuyla ve değişime ne kadar hızlı uyum sağlayabildiğiyle de ölçülüyor. İşte bu dönüşüm tam da yeni ekonomi dediğimiz yapıyı anlatıyor. Bugün Odeya Bank web sitesinden ulaşabileceğiniz blog platformu O-Blog sayfasında derinlemesine işlenen bu makaleyi sizler için özetliyoruz. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin popülaritesi 1990'lı yılların sonuna doğru hızla arttı. Bu gelişme sanayi üretimi ve fiziksel sermaye ağırlıklı geleneksel ekonomik modeli değiştirdi. Ekonomi, bilgi, teknoloji ve dijital altyapı merkezi bir üretim ve değer yaratma modeline evrildi. Yeni ekonomi kavramı da işte bu dönüşümü ifade ediyor. Yeni ekonomi, iş yapış biçimlerini, rekabet dinamiklerini, şirket değerlemelerini ve küresel ticaret yapısını köklü biçimde değiştiriyor. Bu değişimin en görünür taraflarından biri dijitalleşme. İş yapış biçimlerinin dijital ortama taşınması, otomasyonun yaygınlaşması, e-ticaretin büyümesi ve platform ekonomisinin güç kazanması yeni ekonominin temel dinamikleri arasında yer alıyor. Bugün birçok şirket için kullanıcı deneyimi, veri analizi ve teknolojik çeviklik en az ürünün kendisi kadar önemli hale gelmiş durumda. Paylaşım ekonomisi de yeni ekonominin somut yansımalarından biri. Bu model sahiplik kavramını yeniden tanımlıyor. Tüketiciler bir ürüne sahip olmak yerine ihtiyaç duydukları anda ona erişmeyi tercih ediyor. Abonelik ve hizmetleştirme modelleri de bu yaklaşımı destekliyor. Ürün satışı yerine sürekli hizmet sunumu şirketlere daha sürdürülebilir gelir ve müşterilerle uzun vadeli ilişki kurma imkanı sağlıyor. Yeni ekonomi yaklaşımında bilgi merkeze yerleşiyor, veri, yazılım ve marka değeri gibi maddi olmayan varlıklar şirket değerlemelerinde belirleyici hale gelirken fiziksel sermayeden çok entelektüel sermaye önem kazanıyor. Bu modelde bağlantısallık, çeviklik ve adaptasyon yeteneği de öne çıkıyor. Şirketler dijital ekosistemlerin parçası haline gelirken hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak giderek daha kritik bir hale geliyor. Yeni ekonomiyi şekillendiren güçlerin başındaysa teknolojik ivme geliyor. Yapay zeka, bulut bilişim ve otomasyon sistemleri üretimden pazarlamaya kadar pek çok süreci dönüştürürken dijital teknolojiler şirketlerin küresel pazarlara daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Tüketici davranışlarındaki değişim de bu yapının önemli bir parçası. Günümüzde kullanıcılar hız, kişiselleştirme ve kesintisiz deneyim bekliyor. Bu beklentiye uyum sağlayamayan markalar rekabette geri kalabiliyor. Elbette bu yeni yapı yalnızca fırsatlar sunmuyor, veri güvenliği, dijital tekelleşme ve regülasyon gibi başlıklar da yeni ekonominin dikkatle izlenilmesi gereken alanları arasında yer alıyor. Kısacası yeni ekonomi, teknolojinin, bilginin ve dijital altyapının ekonomik değer üretimindeki rolünü yeniden tanımlıyor. Ekonomi ve yatırım dünyasını daha anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'da kalın. Odeya Bank web sitesinde bulunan O-Blog sayfasında diğer içeriklere de göz atmayı unutmayın. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo.

Günün temposu yüksekse frekansını biraz düşürmenin zamanı gelmiş olabilir. Odea Radyo'da yatırım içerikleri chill out ve down tempo müziğin yumuşak ritmiyle gününe eşlik ediyor. Hem zihnini besleyen hem de ruhunu dinlendiren bir akış Odea Radyo'da seni bekliyor.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Finansal dayanıklılık, belirsiz bir geleceğe karşı kişisel bir güvence yolu. Şimdi şöyle bir düşünün, tadı damağınızda kalan bir tatil akşamı, yağmurda uzayan keyifli bir yürüyüş, sevdiğiniz bir restoranda geçirilen birkaç saat. Şimdi dışarıdan bakınca bunların hepsi biraz şans gibi görünebiliyor. Ama çoğunun arkasında küçük bir plan var aslında. Önceden yapılan bir rezervasyon, çantaya atılan bir şemsiye ya da zamanında alınan bir bilet gibi düşünün. Daha güvenli bir maddi gelecekte aslında tam olarak böyle kuruluyor. Büyük hamlelerle değil, zamanında atılan küçük ama bilinçli adımlarla gibi düşünebilirsiniz. Odeon Radyo'da bugün The Magger'da yayınlanan finansal dayanıklılık makalesinden yola çıkıyoruz ve belirsiz bir geleceğe karşı kendi güvence yolumuzu nasıl oluşturabileceğimize bakıyoruz. Konu birikim yapmak olduğu zaman çoğumuzun ertelemek için hazırda bir bahanesi mutlaka vardır. Henüz yeterince kazanmıyorum, işte bu aralar çok masrafım var, önümüzdeki sene başlarım gibi gibi. Ama mesele aslında sadece ne kadar kazandığımız değil, yazar Robert Kiyosaki'nin de dediği gibi paranın ne kadarını elimizde tutabildiğimiz, onu ne kadar doğru kullandığımız ve ne kadar koruyabildiğimizle alakalı. Çünkü finansal güç çoğu zaman kriz anında değil de kriz kapıyı çalmadan önce kurulan alışkanlıklarda saklı duruyor. Tasarruf bilinci, bütçe kontrolü ve finansal okuryazarlık da bu yapının temelinde var. Peki finansal dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Hadi bir birlikte bakalım. İlk adım, acil durum fonu oluşturmak. Hatta belki de en önemli adım bu. Önce kendini öde yöntemi. Bu yöntem maaşı alır almaz belirli bir tutarı otomatik olarak birikim hesabına aktarmayı öneriyor. Böylece harcamaları kontrol altında tutmak da çok daha kolaylaşıyor. İkinci adıma bakalım. Bütçelemeye önem vermek. Harcamaları takip etmek ve gerçekçi bir bütçe hazırlamak gereksiz giderleri fark etmeyi sağlıyor aslında. Mesela aylardır kullanmadığınız bir uygulamaya hala ödeme yaptığınızı düşünün. İşte aynen bunun gibi. Üçüncü adımda ise portföyü çeşitlendirmek var. Çünkü finansal dayanıklılık tüm yatırımı tek bir yere yüklemekten değil riski dağıtabilmekten geçiyor. Yatırımda yapılan birçok hata da zaten çoğu zaman buradan çıkabiliyor. Bir de işin duygusal tarafı var tabii. Çünkü yatırım sadece sayılarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda psikolojiyle de yakından alakası var. Piyasadaki küçük bir dalgalanmada panikle hareket etmek en sık yapılan hatalardan biri. O yüzden de finansal okuryazarlığı artırmak kadar duygusal dayanıklılığı güçlendirmek de çok önemli. Yatırım yolculuğunuzda Odeon Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız mutlaka bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını themagger.com'da yer alan Odeon ile yatırım sayfasında bulabilirsiniz.
0: Odeon Radyo.

Yeni haftaya başlarken piyasalarda neler oluyor? Bu gelişmeler yatırımcıyı nasıl etkiliyor? Merak ediyorsan kulak ver. Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Seskin, Yatırımın Sesinde haftanın gündemini yorumluyor. Her pazartesi saat 11'de Odea Radyo'da.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Önemli bir konuyu da tartışacağız, konuşacağız. Sorularımız da var kendisine. Altın neden tahta? Altın deyince böyle akan sular duruyor zaten. Konuğumuz altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Zeliha Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Size de aynı şekilde.
1: Hocam, teşekkür hemen ederim davet ettiğiniz için.
0: Ben mümkün olsa her gün mesela
1: teşekkür değil mi? Ederim.
0: Konuşsak bu konuyu. Evet. En sevdiğimiz maden altın.
1: Evet, evet.
0: Seviyoruz, yapacak bir şey yok.
1: Evet.
0: Baksanız seviyoruz.
1: Evet, evet.
0: Şimdi tabii altın sadece yatırım aracı olarak karşımıza çıkmıyor. Aslında biraz tarihçesine gitmek istiyorum ben. Çünkü her coğrafyada, özellikle bu coğrafyada ama bütün coğrafyalarda hocam, bir hafıza biçimi yani, düğünden yastık altına tutun da ülkelerin ve hükümetlerin, merkez bankalarının sevdiği bir meta bu. Şimdi biraz altın neden tahtayı biraz geçmişe giderek sormak istiyorum. Şimdi söyleyeceğim şey size belki çok garip gelecek. Sorum da uzun olabilir ama. Sümer yazıtlarında bile hani Marduklar geldi, uzaylılar geldi, altın aramaya geldi falan diye Sümer yazıtlarında bile şeyler var, tabirler var. Burayı bir tarafa koyuyorum. Eskinin, yeninin tahtında hep altın. Biraz geçmişe dönelim. Neden? Onunla başlayalım isterseniz.
1: Şimdi bir kere kimyasal olarak baktığınız zaman altın soy metal ve yani toprağın altında da olsa üstünde de olsa o parlaklığını, o konumunu hiç değiştirmiyor. Dolayısıyla bu bakımdan tercih edilen bir şey. Yani diğerlerine baktığınız zaman mesela gümüş bile kararabiliyor. Platin, paladyum, hakeza. Bakır derseniz iyice yani soy metal olan platin ve paladyuma göre, hatta gümüşe göre de en soy metal, bozulmayan yani havadaki etkilerden bozulmayan bir metal. Dolayısıyla bu bir her yerde tercih edilen, tabii zaman zaman parasal olarak, zaman zaman ev eşyası olarak, hatta böyle saraylarda işte bir sürü işte şeylerde, materyallerde kullanılmayı da tercih edilen, çünkü bozulması olmayacağı için tercih edilen bir şey. Hatta işte mabetlerde, onların işlemelerinde varak dediğimiz en ince şekle getirilebilmiş olan şekliyle kullanılabilen bir maden, metal. Dolayısıyla en büyük özelliği de zaten en ince hale getirilebilmiş olması. Yani bir saç kılı kadar inceltilebilen bir metal. Mavi bakır da öyle ama tabii onun içine bazı alaşımlar konularak o hale getirilebilir. Ama altın öyle değil. Altın her bakımdan şekillenebilen ve her zaman konumunu koruyabilen bir metal. Onun için tercih ediliyor.
0: Şimdi geçmişe baktığınızda hani taht savaşları denir ya, çok da ünlü bir dizi vardır. Ama geçmişe baktığınızda hükümetler, ne bileyim devletler, çok geçmişe gidelim yani. Milattan önce sonra istediğimiz yere gidebiliriz ama altından vazgeçilmiyor. Yani neden insanlık yüzyıllardan beri neden altından vazgeçemiyor? Bunun bir de hocam ekonomik tarafını bir tarafa koyarsak, bunun psikolojik, tarihsel, kültürel olarak en güçlü yapan şey nedir? Yani bir tarafı da, bu tarafı da var çünkü yani tercih edilmesinden kaynaklı.
1: Tabii topraktan çıkma miktarı oldukça zor biliyorsunuz. İşte yüzeyden bulunabiliyor toprakta veya çok derin metal şeylerden, yeraltına indiğiniz zaman çok derinden bulunabiliyor veya işte akarsularda şeklinde de bulunabiliyor. Dolayısıyla temin edilmesi öyle çok kolay değil. Hatta bununla ilgili filmler yapılmıştı. Altın arayanlar, altın bulanlar, çok zahmetli. Hatta o zahmet sırasında ölümler veya çatışmalar, bunlar da olmuş. Yani altın kıymet değer açısından her yerde kıymeti olan bir, kabul gören daha doğrusu bir metal olduğu için tarihsel dönemde de sürekli bu özelliği değer bulmuş ve bugüne kadar da gelmiş.
0: Kültürel olarak ne diyebiliriz?
1: Kültürel olarak da tabii onun üzerine işlemeler yapılmasıyla birlikte yine tercih edilen ve onları, o ülkeleri veyahut da o geçmiş devletleri temsil eden işlemler daha da kolay yapılabiliyor. Ve dediğim gibi en önemli özellik paslanmıyor olması ve aynı
0: formunu
1: parlaklığını
0: koruyor,
1: formunu koruyor olması.
0: Peki şimdi mesela siz şimdi konuşurken bu aramalardan, hani altın araması. Mesela Ölüm Vadisi diye bir yer var Mojave Çölü'nde Amerika'da. Orada evet. Onun adının Ölüm Vadisi olması nedir? Altın için gidiyorlar. O kadar sıcak ki artık ölümler meydana geliyor vesaire. Biz bu hikayeleri hep duyuyoruz. Genelde o coğrafyada duyuyoruz ve hala hazırda tahta duruyor. Peki neden hala güven duygusuyla birlikte anılıyor altın? Geçmişten, tarihsel süreçten geldiğimizde. Yani büyük hükümetler, büyük devletler, o güven duygusu, halk fark etmiyor. Neden güven duygusuyla birlikte anılıyor altın o zaman? Bir de onu sormak istedim.
1: Yani dediğim gibi herkesin tercih ettiği ve özellikle de kıymet değer olarak da kabul edilen ve mesela ilk para Ligya'da ve bizde basılmış, para olarak da kullanılmış ve kullanmaya da devam ediyor. Bir noktada bütün kültürlerde altının yeri var.
0: Şimdi burada altının, yani daha doğrusu birçok yatırım aracının sistemden, yani alternatif sistemlerde alternatif çıkmasına rağmen altının algısı hiçbir zaman bitmiyor ve hep devam ediyor. Yani her yatırım aracının bir alternatifi çıkıyor. Altını diğer yatırım araçlarından ayıran temel özellikleri de ben merak ediyorum günümüze geldiğimizde. Onu da sizden alalım.
1: Özellikle alternatif olarak gümüşle mukayese edilmiş bir dönemde gümüş altının yerine geçmiş, fiyatlar tabii bulunurluğu az oldukça fiyatı da ona göre yüksek oluyor tabii. Ama gümüşün de çok fazla kalıcılığı olmamış. Altın daha çok tercih edilmiş. Dediğim gibi yani tabiatta az bulunuyor olması ve özellikle de kıymet açısından da tercih ediliyor olması daha ziyade. Bütün değerler altınla mukayese edilerek, altınla değerlendirilerek günümüze kadar gelmiş.
0: Zaten de biz bir noktadan sonra hiçbir zaman hayatımızdan çıkacakmış gibi durmuyor. Şimdi peki getiri beklentilerin dışında insanlar altın portföylerini getiri dışında diyorum. Hangi amaçla tutuyorlar ekstra yüzyıllar boyu günümüzde?
1: Yani bir kere bireysel koruma aracı olarak görülüyor.
0: Yani getiri harici kendini koruma aracı.
1: Evet, yani şimdi bir araç olarak tercih ediliyor amaca ulaşmak için.
0: Son dönemde, son yıllarda, şöyle bir geçmişe bayağı gidelim istersek 5 yıl 10 yıl önemli değil. Merkez bankaları özellikle hani çok konuşulur, haberlerde duyarız. Çünkü Merkez Bankası altın topluyor, altın topluyor vesaire. Altın metası Allah Allah neden topluyor? Daha mı güçlenmeye çalışıyor ya da borçluluğuna altının dışına mı çıkarmaya çalışıyor diye düşünceleri bizi gark ediyor. Dolayısıyla Merkez Bankası rezervlerinde altın önemli bir yer tutması bize ne anlatıyor hocam?
1: Şimdi tabii merkez bankaları kendi para birimleriyle uluslararası piyasalarda ticaretini sürdürüyor. Ve bu elindeki para biriminin dünyada kabul görmüş para birimiyle olan ilişkileri de önemli. Ona göre ne kadar değerli veya ne kadar değersiz. Son dönemde bu çok daha konuşulmaya başladı. Biraz geriye gidecek olursak, çok geriye değil yani 200 sene öncesine gidecek olursak, işte özellikle uluslararası para niteliğinde olan doların o dönemde arkasında şu kadar ton altın var ve merkez bankaları ellerinde bulundurdukları veya rezervlerinde bulundurdukları altın karşılığı ancak para basabilme gibi Bretton Woods anlaşması ile bu gündeme gelmişti. Ama bu tabii özellikle ticareti de biraz daha sıkıntıya soktu. Çünkü büyümelerde artık o paranın daha fazla olması gerekiyor ki ticarette daha kolay kullanılabilsin. Bunun için 1972 yılında bu Bretton Woods anlaşmasından, ki Bretton Woods da Amerika'da bir kasabanın adı, orada yapıldığı için o anlaşma Bretton Woods anlaşması olarak geçilmiş. 72 senesinde Nixon bundan vazgeçip biz artık altına dayalı para değil de rezerv paramızı işte convertible hale getireceğiz ama altın karşılığı olmayacak dediği zaman, ki o altın karşılığı olduğunda da uluslararası nitelikte biliyorsunuz ağırlık ölçüsü onstur altında. Evet. Aşağı yukarı 35 ons, dolar ons, dolar cinsinden ons değerindeyken sabit kalmıştı altın. Ama o anlaşmadan vazgeçilince bu sefer karşılıksız para basmaya başladı Amerika. Ve doların artık değeri altınla değil kendi ekonomik gücüyle ölçülmeye başladı. Şimdi biliyorsunuz bu süreçte Avrupa Birliği kurulduğunda da Avrupa para birimi olarak da ne olsun şeklinde bütün ülkelerin bu tek bir para birimine geçmiş olmaları euro olarak. Bu süreçte örneğin kendi ekonomilerini güçlendirmek için bazı bankaların, merkez bankaların uzun dönemde altın sattıklarını biliyoruz. En çok dikkatimizi çeken, her ne kadar euro içinde olmasa bile, sterlin, İngiltere Avrupa Birliği'ne gireceği zaman her iki ayda bir kendi rezervlerinden 40 ton, 60 ton altın ihaleyle sattığı dönemler yaşadık. Hatta o ihaleler olduğu zaman işte ne kadar talep gelmiş, talep düşük olursa altının ons fiyatı geriliyor. Talep yüksek olursa altının ons fiyatı yükseliyordu.
0: Gösterge
1: o dönemi öyle
0: niteliği
1: geçti.
0: Taşıyordu.
1: Evet. Şimdi Trump özellikle birinci döneminde de bu dünyadaki küreselleşmeden içselleşmeye geçme olgusunu biraz daha gündeme getirdi. Ama birinci döneminde bunu çok başaramadı. İkinci dönemde geldiğinden beri içselleşmeyi daha çok önem veriyor. Çünkü Amerikan ekonomisinde bir yıpranma var. Çin biraz daha bu bu konuda hem üretim açısından hem de ekonomik işte dünyadaki kar pastasından daha çok pay almaya başladığından beri Amerika'nın ticarette bir rakibi konumunda. Bu nedenle de dünyadaki bu ticaret pastasından daha çok pay alabilmek için Amerika kendi para biriminin düşük olmasını
0: istiyor
1: ve hatta faizlerin de düşük olmasını istiyor. Bir süreden beri bu konuşuluyor ve o nedenle bundan böyle artık tekrar Bretton Woods anlaşması gibi altına dayalı bir para birimi oluşturma eğilimine girilmiş durumda. O nedenle altının böyle çok kısa sürede işte 1000 dolarlardan, 1900 dolarlardan 5600 dolarlara çıkmasının gerekçesinde bu var. Yani her ne kadar işte savaş oldu da altın onun için yükseldi, dünya çok karışık, yeniden şekilleniyor denilse de esas şekillenen aslında yeni bir para biriminin bu oluşturulacak olmasından kaynaklanıyor.
0: Çok büyük bir resim bu aslında, hani evet, altının önümüzdeki süreçteki durumunu da bize belki anlatıyor. Peki belirsizlik dönemlerinde insanlar neden ilk refleks olarak eskiden beri ama yani refleks olarak altına yöneliyorlar? Bunu bugüne de bağlayabiliriz. Birinci Dünya Savaşı'na da bağlayabiliriz. İstiyorsak Mısırlara da bağlı, istediğimiz yere bağlayabiliriz. Neden ilk refleks bu?
1: Şimdi neden altın? Çünkü altın çok kolay taşınabilen ve her yerde işlem görebilen bir metal. Şimdi örneğin arsaya yatırım yaptınız diyelim. Arsayı bir yere taşıyamazsınız. Veya başka bir şeye yatırım yaptınız, taşıyamazsınız. Ama ben size 50 tane Cumhuriyet Lirası versem şöyle cebinizin bir kenarına koyar gidersiniz.
0: O verebilirsiniz. 50 sıkıntı
1: tane,
0: yok benim için.
1: Tabii 50 tane Cumhuriyet altını da epeyce işinizi görür. Dolayısıyla bu nedenle böyle sıkıntılı dönemlerde veyahut da çatışmanın olduğu ülkeler arasındaki çatışmaların olduğu, belirsizlikler olduğu dönemde altın hep tercih edilmiştir. Yani hem taşıma açısından tercih edilmiştir hem de parasal değerini her yerde koruyabilme açısından tercih edilmiştir. Yani düşük fiyatta da olsa muhakkak ona bir para veren, onu bir değerlendiren oluyor.
0: Zaten hani şey denir ya, olağanüstü genelde hani Hollywood filmlerinde çok sık görüyoruz bazen. İşte ne bileyim, uzaylılar geliyor ya da bir felaket oluyor, kasırga oluyor vesaire, insanlar bir taraftan su almak için bile belki bir gram altınla anca alacağız, bu kadar TL, dolar veya yuan ne işimize yarar ki diye öyle bir algı da yani hepimizde var. Yani sadece bugün için konuşmuyorum, genel böyle bir durum var. Peki burada ekonomik nedenleri kadar psikolojik bir tarafta var mı? Yani bunu biraz daha açalım.
1: Tabii yani şimdi tabii bu konuda bende çok anekdotlar var. Bu yayına sığmaz yani, bir iki bir şey anlatayım.
0: Sığdırabildiğiniz kadar anlatırsanız süper olur.
1: Mesela bu coğrafyada muhakkak altın hep tercih edilmiştir. Çünkü en çok çatışmaların, jeopolitik gerginliklerin, savaşların olduğu bir dönemdi. Son işte böyle 20 sene içinde veya 30 sene içindeki gelişmelere baktığımızda İran mesela rejim değiştiğinde, Hümeyni rejimine geçtiği zaman oradaki zenginler, ellerinde yüklü miktarda altın olanlar Türkiye'ye o altınları getirdiler. Yani İran lirası Rıza Şah Pehlevi'nin altınlarıydı. 8 gram 22 ayar. Bizdeki Cumhuriyet altını gibi. Bizdeki Cumhuriyet altını 7 gram 20 santigramdır. Her ülkenin kendine göre böyle altınları var. Onlar da o altınları Türkiye'ye getirdiler ve Türkiye'de bunların hurda fiyatını, yani altın değeriyle, manevi değeri olmaksızın altın değeriyle sattılar. O zaman Ataköy çok revaçtaydı, yeni gelişen bir yerde. Oradan daire alıp Türkiye'ye yerleşenler oldu. Daha yüksek miktarda böyle altın getirenler de İsviçre'de hayatlarını kurdular. Yani bu, o insanların bireysel olarak kendi hayatlarını sürdürmede bir araç olarak altını kullandıklarını gördük. Sonrasında buna bir sürü daha ilave edebiliriz. Mesela Amerika'nın Irak'a saldırdığı zamanda, saldırmadan önce Irak'da savaş olacak işte diye bizden Sultan 2. Abdülhamit altınları, Osmanlı dönemi altınlarından, sondan 3. padişah. O bölgede işte bu Hicaz demiryolu falan yapıldığında Sultan 2. Abdülhamit çok orada bilinen olduğu için bizden çok miktarda kulpsuz, yani kulbu olmadan, takılacak şekilde olmadan bizden çok miktarda hamit altınları çekildi o bölgeden. Ve hatta biraz daha manevi değeri de o nedenle arttı. Ama savaş başladıktan sonra o insanlara artık para, yani geçimleri için ihtiyaç vardı. O altınları satarak geçimlerini temin ettiler. O bakımdan bu coğrafyada bireyler bir noktada kendi güvenliklerini sağlamak için, bir taraftan da başka bir yatırım aracına geçmek için bunu şu anda tercih ediyorlar. Ama bunun yanında son teknolojik gelişmeler, dijitalleşmeyle birlikte bunu bir yatırım aracı alsat olarak da şu anda işlem gördü.
0: Bir metal haline geldi.
1: Evet, o hale geldi. Mesela Bulgaristan asimilasyonu sırasında, evet. Özal döneminde.
0: Evet.
1: O zaman Özal dedi ki biz sizi kabul ederiz. Siz gelin. Onlar da geldiler. Hani o yaşlıların çıkınlarında sakladıkları Osmanlı altınlarını bize hem böyle biz onu şey deriz yani hiç böyle çil, hiçbir şey olmamış.
0: Çil çil.
1: Çil çil, evet. Onları burada bozdurdular. Kırklar elindeki sığınma çadırlarında hayatlarını sürdüler. Bizim uzun yıllardan beri Yunanistan'da bir altın sevkiyat taşınması olur. Şimdi Yunanistan'ın özellikle Rum kesimi İngiltere ile çok bağlantıları olduğu için İngiliz altını onlar tutarlar. Enflasyona karşı işte koruma. Ülkedeki ne bileyim ben
0: olağanüstü duruma karşı
1: onu tutarlar. Selanik gibi, İskeçe gibi bizim vatandaşlarımızın olduğu, Türklerin olduğu bölgede de Osmanlı altını ve özellikle de Reşat altını. Sonundan ikinci padişah Sultan 5. Mehmet Reşat. O da 7 gram, 20 santigram ve 22 ayardır. Bu oraya gider. Orada enflasyon düştü, ortalık yatıştı. Sonra o altınlar tekrar bize gelirdi. Böyle bir altın trafiği bu coğrafyada hep ola gelmişti. Bundan sonra da olacaktır diye düşünüyorum.
0: Bizde de var öyle bir hikaye. Biz de Bulgar göçmeni olduğumuz için... Bulgaristan'dan gelenler hep derdik büyük dedelere Bulgar parası yerine biraz daha çil çil altın mı getirseydiniz acaba o dönemlerde de. Çünkü sizin söylediğiniz yerlere yerleşmiş İstanbul'da belli bölgelere.
1: Balkan ülkelerinde hepsinde muhakkak bir Osmanlı altını bulursunuz, görürsünüz. Sultan işte Mahmut dönemine kadar. Yani
0: hep varmış.
1: Hep varmış. Yedinci, sondan yedinci padişah.
0: İnsanlık başladığından beri bu metal var.
1: Evet. Evet. Dolayısıyla altın bu nedenle tercih ediliyor. Yani para birimleri, o ülkenin para birimleri böyle sıkıntılı dönemlerde dışarıda değersiz kabul ediliyor. Öyle olunca onun yerine altın tutmak daha...
0: Psikolojik olarak, ekonomik olarak, rahatlama olarak...
1: Şeydi Rusya dağıldığı zaman Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği dağıldığı zaman oradan bize çok miktarda Nikola altınları geldi. Yani Çarlık Rusyası'nda basılmış bizim Osmanlı altını gibi Nikola altınları geldi. Onun da lirası yarımı çeyreğe gibi gelir. Geldi. Onları biz eritecektik ama bu arada o Türkiye devletlerinden gelen insanlar bu altını talep etmeye başladılar bizden. Onlar neden talep etti? Çünkü o bölgede altın tutmak, biriktirmek yasak olduğu için sadece o altını bu benim dedemden kaldı, dedemin babasından kaldı diyerek geçmişte gelen bir altını tercih etme durumunda kaldılar. Yani böyle bir taraftan arz varken bir taraftan talep oluştu.
0: Hiçbir zaman bitmemiş. Peki her kriz döneminde altın aynı tepkiyi verir mi? Bunu bugüne uyarlayabiliriz. 10 sene önce uyarlayabiliriz, pandemiye uyarlayabiliriz, ne bileyim 11 Eylül yaşanan gelişmeler her şeye vurabiliriz, uyarlayabiliriz. Her dönemde, daha doğrusu her kriz döneminde altın aynı tepkiyi verir mi hocam?
1: Eğer ülkenin ekonomisinde bir sıkıntı yoksa vermez. Ülkenin ekonomisinde bir sıkıntı varsa o zaman altın olarak tercih edilir. Yani burada mesela pandemi oldu, niye altın alsın ki? Yani ekonomide öyle bir şey olmadı sadece. İnsanların sağlık durumunda bir sıkıntı oldu. Bunun ekonomiye de hani yansımaları bütün dünyada olduğu için herkes aynı şekilde etkilendi. Ticaret durdu neredeyse ama ticaret durdu gidip altın alalım demediler. Yani o farklı bir şey.
0: Peki şimdi kıymetli madenler denince de altın konuşuyoruz. Yani gümüş gibi diğer kıymetli madenlerinden de ekonomide, yatırım dünyasında da farklı rolleri olabilir. Hatta bu farklı rolleri nedir onu da sormak istiyorum. Mesela yeni başlayan biri için altına bakış nasıl olmalı? Yani bir portföy oluşturacak demeyeyim, tasarruf edecek değil mi? Yatırım da demiyorum. Nasıl bir bakış açısı olmalı? Yani kısa vadeli beklentileri çok daha farklı bir yere konumlandırmak mı gerekir diye konuya da bir girer.
1: Şimdi biliyorsunuz son dönemde artık paradan para kazanma olgusu çok ön plana çıktı. Böyle olunca da özellikle hangi yatırım aracı daha çabuk para kazandıracak oraya doğru bir akın oldu. Biliyorsunuz son dönemde işte halka arzlarla beraber hisse senetlerinde çok büyük talepler oldu. Evet. Bütün gençler efendim kısa vadede iyi bir para kazanacağız. Hatta işte 6 milyon şeysi varsa 8 milyona çıktı üye sayısı.
0: Borsadaki yatırımcı sayısı.
1: Yatırımcı sayısı ve kısa vadede böyle çok büyük bir kazanç elde edilir hale gelindi. Ama ben hep o zaman çevremdeki gençlere uyardım. Yani bakın bu hep böyle gitmez. Aman dikkatli olun. Çünkü borsa düştüğü zaman da çok şiddetli düşer. Yakalayamazsınız. Nitekim de öyle oradan çok zarar edenler. Bütün yatırım araçlarında ila nihayet hep yükselen bir trend olmaz. Değişik gelişmelerle arz talep dengesinin değişmesiyle değişebilir. Ama bu değişimden siz bir üzüntüye veyahut da bir pişmanlığa girmemeniz lazım. Çünkü sizin amacınız elinize 3-5 kuruş geçtiği zaman biraz önceki anekdotta da anlattığım gibi bir yerlere onu koyup ihtiyaç olduğunda o birikiminize başvurmanız için onu alıyorsunuz. Bir şey daha ilave edeyim. Evet. Şimdi altının biz sadece değer olarak, evet, bir de endüstriyel metal olarak bakmak lazım ki gümüş şu anda daha çok konuşuluyor. Tabii altın enerji iletimi açısından bakırdan daha düşük. Yani kıymetli metal olmasına rağmen. Ama endüstriyel olarak da zaman zaman kullanıldığı yerler var. Daha önce biliyorsunuz dişler bile altından yapıldı. Neri biliyorsunuz. Ondan sonra bu elektronik cihazlarda, evet, bir kısım altın. Altın hatta varmış, telefonlarda filan kullanılıyor. Yani bir de o tarafı da var. Ama evet, onun miktarı çok az olduğu için çok fazla fiyata etkileyecek pozisyonda değil.
0: Evet, bir dönem duydum. Ben de 10-15 tane telefon alıp aralarından altın mı ayıklasam diye düşündüm, şaka bir yana yani. Ama
1: yok, o düşünceler var tabii.
0: Var mı?
1: Tabii.
0: Ben de öylesine düşmüştüm. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Çok
1: ben keyifliydi.
0: Çok değerli bilgiler aldım sizden. Geçmişe yönelik, altına yönelik.
1: Değişik bir yorum oldu. Çünkü herkes oldu. Altın yükselecek mi düşecek mi diye çok soranlar oluyor. Siz öyle bir şey sormadınız. O bakımdan değişik bir şey
0: çünkü
1: oldu.
0: Çünkü aslında altının geçmişi ne kadar iyi bilirsek veya ne dönemlerde tabii yükseliyor, ne dönemlerde bu geri düşüyor. Daha tabandan eğitimini alırsak
1: tabii, tabii,
0: önümüzdeki süreçte en azından altın çıkacak mı inecek mi kendi finansal okuryazımıza daha net görebiliriz diye. Aynen. Ben bu soruları sorma gereği duydum.
1: Aynen.
0: Size.
1: Çok güzel oldu.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: sevgili
1: teşekkür
0: hocam.
1: Ederim.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Sağ olun.
0: Efendim bitiriyoruz burada. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türkiye. Şimdilik hoşçakalın.

0: Merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
2: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Harçlık yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimi ile çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsedeceğiz. Şimdi her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister bir kere. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturuyor. Harçlık yönetimi çocuğa hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırıyor çünkü. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlık veriyor. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabiliriz? Şimdi en pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemi. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir mesela. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir her şeyden önce. Böylece bütçe yapmak kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak çocuğun zihninde belirir. Ailece yapılan planlar da süreci güçlendiren önemli bir yöntem. haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak sorumluluk duygusunu artırır, paranın değerini anlamasını da kolaylaştırır. Bir de tasarrufu eğlence hale getirmek detayı var. Sürecin devamlılığı için bu çok önemli. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram aslında tasarruf. Doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürebiliyoruz. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabiliyoruz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağı yaratıyor. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebiliyoruz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıyor, keyifli bir başarı hikayesine dönüşmüş oluyor. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuğa yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretiyor. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı oluyor çünkü. Kendi finansal okuryazarlığımızı güçlendirmek için de Odea Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını augusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz.
3: Odea Radyo.
4: Odea'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odea'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeabank.com.tr'de.
3: Odea. Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
0: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
6: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz mevcutta devam eden savaşın global piyasalara etkisini konuşmak istiyorum. Tabii şimdi biraz bu mevcut gündemden ziyade devam eden savaşın etkileri. Çünkü şu anda bu çekimi yaptığımız sırada hala aslında savaş konusunda bir barış anlaşması ya da bir müzakere olmuş değil. Bir ateşkes süreci devam ediyor ve Amerika ile İran arasında bu müzakereler devam ediyor. Ama bugünün bu programın konusunda aslında bu savaşın nereye evrileceği ve nasıl sonuçlanacağından ziyade Şubat sonuna itibaren bugüne geldiğimizde bu savaşın etkilerini konuşmak istiyorum. Şimdi burada tabii bunu öne çıkardığımızda şüphesiz ki birinci sıraya koyacağımız konu petrol. Bu savaştan en çok etkilenen konu petrol oldu ve petrol fiyatları. Hali hazırda tabii İran hem petrolde çok büyük bir üretici olmasından sebeple hem de daha önemlisi savaşın başlamasıyla beraber çok kritik olan Hürmüz Boğazı'nın, ki bu işte petrol tankerlerinin geçiş güzergahı olan Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla beraber arz tarafında olan sıkıntılar petrol fiyatlarını çok ciddi şekilde yükseltti. İşte savaş öncesi Brent petrolün varili 60 dolarlı seviyelerdeyken geldiğimiz noktada şu an itibariyle 100 doların üzerinde, 110 dolar civarlarında seyrediyor ki daha da yüksek seviyeleri gördük bu savaş sürecinde. Şimdi tabii petrol çok ciddi bir girdi fiyatlarında ciddi bir etki yaratan bir unsur. Tabii enerji fiyatlarının böyle yükselmesi, petrol fiyatlarının böyle yükselmesi haliyle bir global olarak ülkelerde enflasyonla ilgili tedirginlik yaratmış durumda. Şimdi tabii birinci etkiye bunu derken tabii petrolden aslında bunu ilerletmemiz gerekiyor. Çünkü aslında işin odağında aslında yine bu yükselen petrol fiyatları var. Şimdi tabii bu petrol fiyatlarının yükselmesi sebebiyle ikinci etkilerine tabii bu savaşın yöneliyoruz. O da tabii yine petrol kaynaklı oluyor. Bununla beraber petrol fiyatlarının bu kadar yükselmesi, dediğimiz gibi ülkelerdeki fiyat seviyelerini yukarı çekmesi, enflasyonun yukarı yönlü bir ivmelenmesiyle ilgili tedirginlikler ve bununla beraber gelen tabii ekonomik tarafta, ekonomiler tarafında olası verdiği tahribatlar. Tabii şimdi bunu Amerika'da da görüyoruz. İşte pompa fiyatları Amerika'da son yılların en yüksek fiyatlarına ulaşmış durumda. Bakıldığında tabii tüm ülkelerde bunun etkilerini görmeye başlıyoruz ki son açıklanan enflasyon rakamlarında da Amerika'da da olsun diğer ülkelerde de görüyoruz. Yurt içinde de bunu görüyoruz. Enflasyon rakamlarında yükselişler görülüyor. Bu da petroldeki yükseliş kaynaklı. Tabii şimdi mevcutta zaten bu sene başında başlayan dünyadaki ticaret savaşlarıyla beraber zaten bir enflasyonla ilgili tedirginin olduğu noktada ki Amerika tam da aslında bu enflasyon tedirginin üzerine atamamıştı bu ticari savaşları sebeple. Hemen üzerine tabii bu enerji fiyatları kaynaklı enflasyon tedirginliğiyle beraber burada ciddi anlamda piyasa buna odaklanmış durumda. Tabii şimdi petrolle başlayan bu fiyatların yükselmesi hali hazırda tabii ülkelerin daha uzun süre faizlerde bir merkez bankalarının faiz indirimleri için elini zorlaştırdı. Şimdi burada tabii petrol dedik, enflasyon dedik. Şimdi bununla bağlantı diğer etki de faizler tabii hali hazırda. Şimdi yüksek petrol fiyatları enflasyonu tetiklediği noktada bu enflasyon tedirginliğinin haliyle faiz tarafıyla dengelemesi gerekiyor ülkelerin. Şimdi Amerika tarafında bu yıl başlandığında işte faiz indirimleri konuşuluyordu. Yeni Fed başkanının göreve gelmesiyle beraber daha fazla faiz indirimi olur mu dediğimiz noktada şu anda gelinen resimde bir faiz indirimini bırakın bir faiz arttırımı olur mu konuşuyoruz. Tüm aslında piyasalarda bu etkiyi görüyoruz. İşte Avrupa Merkez Bankası'na bakıyoruz. Onlarda da işte faiz indirimi olur mu, ne zaman olur konuşmaları varken işler tamamen tersine dönmüş durumda. Şu anda Haziran toplantısında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırma ihtimali çok yüksek bir oranda fiyatlanıyor. Belki ilk böyle majör merkez bankalar arasındaki ilk böyle faiz artışı bu tetiği çekecek ilk Avrupa Merkez Bankası olacak gibi gözüküyor. Haziran'da ciddi anlamda bir faiz arttırımı konuşuluyor. Şimdi tabii böyle devam ederse Amerika'da da bir faiz arttırımı ihtimali gündeme gelmiş durumda. Şimdi yurt içi tarafa da baktığımızda biz kendimizde de bunu görüyoruz. Dezenflasyon süreci hızlı bir şekilde ilerliyordu. Faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar kademeli şekilde devam etmesi beklenirken haliyle bu enerji fiyatları ki enerjiye bağımlı olan bir ülkeyiz. Enerji ithal ediyoruz. Bundan dolayı da haliyle petrol fiyatlarının bu kadar yükselmesi yurt içi tarafta da işte en son açıklanan enflasyon rakamlarında da bunu gördük. Yurt içi tarafta fiyat seviyelerine yukarı yönlü bir baskı oluşturmuş durumda. Bununla beraber tabii Merkez Bankası da faiz indiremedi. Sabit bıraktı. Önümüzdeki toplantıda da bir indirim beklenmiyor. Faiz sabit bırakılması bekleniyor. Hatta eğer bu enerji fiyatları böyle yüksek seyrini korur, fiyat seviyeleri daha da yükselirse belki Merkez Bankası'ndan da önümüzdeki aylarda bir faiz arttırımı gelir mi gelmez mi diye tartışmalar da sürüyor. O yüzden bu etkilerde faizi öne koyuyoruz ve bundan dolayı da merkez bankaları uzun bir süre sıkı para politikasında daha yüksek faizlerle devam etmek zorunda kalacaklar gibi bu savaşın etkisiyle beraber. Şimdi tabii bundan dolayı da bunun etkisini tahvil piyasasında çok net görüyoruz. Şimdi finansal piyasa etkisine baktığımızda ciddi anlamda tahvil piyasalarında bu yüksek faizlerin yani merkez bankalarının uzun bir süre daha sıkı para politikasını devam ettirip faiz indiremeyip hatta faiz arttırma ihtimalleri tahvil piyasalarına yansımış durumda. Global olarak tüm dünyada tahvil faizlerinde ciddi yükseliş görüyoruz. İşte Japonya'nın 30 yıllıkları 1997 yılından beri en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Amerika'daki tahvil faizleri aynı şekilde 30 yıllık tahvil faizi son dönemlerin 2007'den beri en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Keza İngiltere'de biz bunu görüyoruz. Yani İngiltere, Avrupa, Japonya, Asya bu tarafı yurt içinde de faizlerde tahvil faizlerinde artış var. Yani tüm dünyada bu tedirginlikle beraber tahvil faizlerinde ciddi artışlar görüyoruz. Yani tahvillerin fiyatlarında da düşüş görüyoruz bu şekilde. Tabii bunun sebebi, birinci sebebi dediğimiz gibi enflasyon tedirginliği. Bundan dolayı da faizlerin bir süre daha yüksek gideceğinden dolayı bunun tahvil faizlerine yansıması. Bir yandan da tabii borçluluk yükü de artıyor ülkelerdeki. Bu borç yükü demek ülkelerin daha fazla iç borçlanmaya gitmesi demek, daha fazla tahvil ihraç etmesi demek. Tahvil ihraçlarının bu arzın artması da haliyle tahvillerin faizlerini yukarı yönlü baskılı, yukarı yönlü bir risk oluşturuyor. Bu sebeple de yani borç yükünün artmasından dolayı daha fazla borçlanma yapılacak olmasından dolayı da burada tahvil faizlerinde bir yukarı hareketi olduğunu görüyoruz. Yani şimdi bir daha baştan özetlersek işte en büyük savaşın etkileri enerji fiyatlarının yükselmesi ve bundan dolayı enflasyon tedirginliği, enflasyonla beraber bunu dengelemek için merkez bankalarının uzun bir süre sıkı para politikasıyla daha yüksek faizle devam edecek yüksek olması, işte bu yüksek faizlerle devam edecek olması tahvil piyasalarına bu şekilde etki etmiş durumda. Bu risk iştahının düşmesi, bu tedirginlik tahvil faizlerini son yılların en yüksek seviyelerine çıkartmış durumda ki özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinde iki yükselişi daha belirgin bir şekilde görüyoruz. Haliyle enflasyon beklentileri verim eğrilerinin uzun tarafını daha olumsuz etkiliyor. Faizler, uzun vadeli faizlerde daha da ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Şimdi genel olarak tabii majör etkenini bunu görüyoruz. Bununla beraber tabii finansal piyasalardaki etkene bir yandan baktığımızda haliyle artan tahvil faizleri bir yandan da güçlenen dolarla birleşmiş durumda. Tabii dolar niye güçleniyor dersek işte savaşın diğer bir etkilerinden birisi de dolara gelen güvenli liman talebi, bu savaşla beraber jeopolitik risklerin artması, risk iştahının düşmesi dolara bir güvenli liman talebi getirmiş durumda. Gelen bu güvenli liman talebiyle beraber dolarda değerlenme görüyoruz. Şimdi diğer bir etkiye baktığımızda da işte bu güçlenen, değerlenen dolar yüksek faizlerle birleştiği noktada da emtia fiyatlarını baskılamış durumda. Bu emtialar biliyorsunuz faiz içermeyen enstrümanlar. Faizi sevmiyorlar. Alternatif yatırım maliyetlerini arttırıyor. Bu yüksek faiz ortamı, güçlenen dolar dediğimiz noktada da tabii bu emtialarda satış gördük. Emtia fiyatlarında aşağı yönlü ciddi baskı olduğunu gördük. Bu sebeplerden dolayı işte altında da gümüşte de belirgin satışlar görüyoruz. Savaş öncesiyle kıyasladığımızda o tepe seviyelerinden ciddi anlamda altında gümüşte geri çekilmiş durumda bu yükselen faizler ve güçlenen doların etkisiyle birlikte. Şimdi genel aslında majör etkiler dediğimizde aslında en başa koyacağımız etkileri aslında savaşın burada görüyoruz. Tabii bu ortamda hangi finansal piyasa biraz daha güçlü durdu dersek aslında global borsalar bu savaş ortamına rağmen güçlü durdular. Bu tarafta özellikle Amerika tarafındaki teknoloji endekslerinde ciddi yükseliş oldu. Bunun da sebebi aslında biraz bu bahsettiğim tahvillerdeki satıştan dolayı ve bu faizlerin daha uzun bir süre yüksek kalacağı beklentisi biraz yatırımcıları tahvil piyasasından biraz hisse piyasasına doğru geçmesine sebep oldu. Bunu da tabii biraz bu güçlü yapay zeka talebi, özellikle yarı iletkenlerde çip sektöründeki bu yüksek talep, bir açıklanan bilançolarda karlılıkların yüksek çıkmasıyla beraber hani o tarafta da bir potansiyel zaten devam ediyor. O yüzden bu hisseler olan taleple beraber hisse tarafı biraz daha öne çıkmış durumda. Dediğim gibi tahvil piyasasından biraz daha hisse piyasasına geçişkenlik olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da borsalar nispeten daha güçlü durmuş durumda. Endeksler Amerikan özellikle Wall Street endeksleri tarihi rekorlarını kırmaya devam ediyorlar bu ortamda. Şimdi tabii genel olarak özetlersek etkiler bunlar. Bir yandan da tabii etki derken aslında yine petrolle alakalı stoklarda ciddi azalış görülüyor. Haliyle Hürmüz Boğazı kapalı. Burada petrolü depolamak, burada işte bu sevkiyatı yapmak, bu akışı bir şekilde sürdürebilme zinciri kesilmiş durumda Hürmüz Boğazı kapalı olduğundan dolayı. Bundan sebepli de dünyada ciddi anlamda petrol stokları, yani depolardaki stoklardan bahsediyorum, azalıyor. İşte jet yakıtında ciddi anlamda bir sıkıntı olacağı konuşuluyor. Jet yakıtında ciddi bir azalış var. Şimdi özellikle yaz aylarıyla beraber, tatil sezonuyla beraber burada tabii talep de artacak. Burada ciddi anlamda jet yakıtında sıkıntı yaşanabileceği söyleniyor. Tabii burada eğer jet yakıtında bir arz sıkıntısı olursa haliyle bu tabii jet yakıtının fiyatına yansıyacaktır. Bunun yansıması da tabii hava yollarının maliyetini arttıracaktır. Haliyle bu da tabii hava yolları da bunu bilet fiyatlarına yansıtacaktır. İşte bu da aslında bir yandan mesela enflasyon dediğimiz noktada bu da enflasyon üzerinde bir tabii baskıyı, bir yukarı yönlü etki yaratacaktır. Bir yandan da tabii bu hava yolu şirketlerinin artan maliyetleri bilet fiyatlarını yansıtması da hane halkına etki edecektir gibi, burada da bir örnek vereyim buradan da hani etkilerini konuştuğumuz noktada. O yüzden hani burada bu bahsettiğim etkiler aslında savaşın başlangıcından bugüne baktığımızda en öne çıkan etkiler diyebiliriz. Tabii burada önemli olan konu ne zaman bu işte bir barış anlaşması olacak ve en önemlisi bu Hürmüz Boğazı açılacak ve akış yeniden başlayacak ki petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber de azalan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarının yeniden yavaş yavaş gerilemesi bu bahsettiğim olumsuz etkileri yavaş yavaş tersine çevirecektir. Ama tabii ne zaman bu olur? Bunu takip ediyor tüm dünya. Ne zaman bir anlaşma olacak, işler normale dönecek ya da daha da kötüleşecek mi? Tabii bunu bilmiyoruz. Hep beraber takip ediyoruz. Ama belli raporlarla baktığımızda da işte kurumların yayınladığı işler normalize olsa bile, bir barış anlaşması gelip normalize olsa bile petrol fiyatları tabii savaş öncesi seviyelere dönmesi biraz zaman alacak. Yavaş yavaş geri çekilmesi bekleniyor. Öte yandan da tabii bu süreçte verilen ekonomilere tahribat bir günde düzelmiyor. Etkilerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Yani bu normalize olması, işlerin daha iyiye gitmesi belli bir zaman alacak. Hemen bir anda işte barış anlaşmasının gelmesiyle beraber işler eskisi gibi bir günde düzelmeyeceği öngörülüyor. Yavaş yavaş, çünkü sonuçta 2-3 aydır olan bu bahsettiğimiz etkiler belli ekonomilerde tahribatlar yarattı. O yüzden bir günde de bunlar silinmiyor. O yüzden belli bir sürede bunun süreceği söyleniyor ama en azından eğer bir barış anlaşması olursa en azından bir toparlanma sürecine girilmesi bile olumlu olacaktır. Ama dediğimiz gibi bu süreci takip ediyoruz. Gene zaman alacak. Hemen bir anda işte barış anlaşmasının gelmesiyle beraber işler eskisi gibi bir günde düzelmeyeceği öngörülüyor. Yavaş yavaş, çünkü sonuçta 2-3 aydır olan bu bahsettiğimiz etkiler belli ekonomilerde tahribatlar yarattı. O yüzden bir günde de bunlar silinmiyor. O yüzden belli bir sürede bunun süreceği söyleniyor ama en azından eğer bir barış anlaşması olursa en azından bir

0: etkiler konuşulur ama program süresince yettiği kadarıyla esas en majör dediğimiz öne çıkan etkileri konuştuk. Böylece bunları bilmek de tabii piyasanın mevcuttaki dinamiği ve sonrasındaki seyri açısından önemli olacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODEA Radyo'da olsun.

0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, yatırım portföyünde kıymetli madenlerin yeri neden önemli?
2: Yatırım yaparken en önemli konulardan biri portföy çeşitlendirmesi. Yani başka bir deyişle tüm yumurtalarını tek bir sepete koymamak. Farklı varlıklara yatırım yaparak riskleri azaltabiliriz. Biri değer kaybederken diğeri kazanacaktır. Kıymetli madenler tam da bu nedenle birçok portföyde önemli bir yer tutar. Altın ve gümüş tarihsel olarak hisse senetleri ve tahvillerle düşük korelasyon gösterir. Borsalar sarsıldığında veya tahvil piyasaları çöktüğünde altın çoğu zaman değerini korur ya da yükselir. Örneğin 2022 yılını hatırlayalım. Hem küresel hisse senetleri hem de tahviller sert düştü. Ama kıymetli madenler portföydeki dengeyi korudu. Ayrıca kıymetli madenler enflasyona karşı da önemli bir koruma sağlar. Paranın satın alma gücü düştüğünde altın bu kaybı büyük ölçüde telafi edebilir. Türkiye'de de altına yönelik güçlü yatırım geleneğinin arkasında hem enflasyona karşı hem de kur riskine karşı sağladığı çift yönlü koruma vardır. Burada kritik soru şu: bu yaklaşım çeşitlendirme mi, spekülasyon mu? Altın kısa vadede %30 yükselir düşüncesiyle alıyorsanız bu spekülasyondur. Ancak portföyünüzün belirli bir oranını uzun vadeli bir güvence olarak ayırıyorsanız bu gerçek anlamda risk yönetimidir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen.

Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Bodea Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odea Bank LinkedIn hesabında bekliyor.

0: building. Now when I give you all my loving, now when I give you all my loving, now when I give you all my loving, you say I wear you out.
1: Merhaba, ben Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve

0: Stuck here in a dream.
1: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Bundan çok değil, birkaç yıl öncesine kadar ekonomik güç denince akla daha çok üretim kapasitesi, fabrikalar, ham madde ve fiziksel sermaye geliyordu. Bugünse tablo büyük ölçüde değişti. Artık bir şirketin gücü yalnızca ne ürettiğiyle değil, veriyi nasıl kullandığıyla, teknolojiye ne kadar hakim olduğuyla ve değişime ne kadar hızlı uyum sağlayabildiğiyle de ölçülüyor. İşte bu dönüşüm tam da yeni ekonomi dediğimiz yapıyı anlatıyor. Bugün Odeya Bank web sitesinden ulaşabileceğiniz blog platformu O-Blog sayfasında derinlemesine işlenen bu makaleyi sizler için özetliyoruz. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin popülaritesi 1990'lı yılların sonuna doğru hızla arttı. Bu gelişme sanayi üretimi ve fiziksel sermaye ağırlıklı geleneksel ekonomik modeli değiştirdi. Ekonomi, bilgi, teknoloji ve dijital altyapı merkezli bir üretim ve değer yaratma modeline evrildi. Yeni ekonomi kavramı da işte bu dönüşümü ifade ediyor. Yeni ekonomi, iş yapış biçimlerini, rekabet dinamiklerini, şirket değerlemelerini ve küresel ticaret yapısını köklü biçimde değiştiriyor. Bu değişimin en görünür taraflarından biri dijitalleşme. İş yapış biçimlerinin dijital ortama taşınması, otomasyonun yaygınlaşması, e-ticaretin büyümesi ve platform ekonomisinin güç kazanması yeni ekonominin temel dinamikleri arasında yer alıyor. Bugün birçok şirket için kullanıcı deneyimi, veri analizi ve teknolojik çeviklik en az ürünün kendisi kadar önemli hale gelmiş durumda. Paylaşım ekonomisi de yeni ekonominin somut yansımalarından biri. Bu model sahiplik kavramını yeniden tanımlıyor. Tüketiciler bir ürüne sahip olmak yerine ihtiyaç duydukları anda ona erişmeyi tercih ediyor. Abonelik ve hizmetleştirme modelleri de bu yaklaşımı destekliyor. Ürün satışı yerine sürekli hizmet sunumu şirketlere daha sürdürülebilir gelir ve müşterilerle uzun vadeli ilişki kurma imkanı sağlıyor. Yeni ekonomi yaklaşımında bilgi merkeze yerleşiyor, veri, yazılım ve marka değeri gibi maddi olmayan varlıklar şirket değerlemelerinde belirleyici hale gelirken fiziksel sermayeden çok entelektüel sermaye önem kazanıyor. Bu modelde bağlantısallık, çeviklik ve adaptasyon yeteneği de öne çıkıyor. Şirketler dijital ekosistemlerin parçası haline gelirken hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak giderek daha kritik bir hale geliyor. Yeni ekonomiyi şekillendiren güçlerin başındaysa teknolojik ivme geliyor. Yapay zeka, bulut bilişim ve otomasyon sistemleri üretimden pazarlamaya kadar pek çok süreci dönüştürürken, dijital teknolojiler şirketlerin küresel pazarlara daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Tüketici davranışlarındaki değişim de bu yapının önemli bir parçası. Günümüzde kullanıcılar hız, kişiselleştirme ve kesintisiz deneyim bekliyor. Bu beklentiye uyum sağlayamayan markalar rekabette geri kalabiliyor. Elbette bu yeni yapı yalnızca fırsatlar sunmuyor, veri güvenliği, dijital tekelleşme ve regülasyon gibi başlıklar da yeni ekonominin dikkatle izlenilmesi gereken alanları arasında yer alıyor. Kısacası yeni ekonomi, teknolojinin, bilginin ve dijital altyapının ekonomik değer üretimindeki rolünü yeniden tanımlıyor. Ekonomi ve yatırım dünyasını daha anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'da kalın. Odeya Bank web sitesinde bulunan O-Blog sayfasında diğer içeriklere de göz atmayı unutmayın. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasının nabzını tutarken ruhunu da dinlendirmek ister misin? Odea Radyo'da yatırım ve ekonomi dünyasına dair içerikler, soft ritimler ve down tempo müzik seçkileriyle senin için bir araya geliyor.

Kulağında sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odea Radyo'da sana eşlik ediyor.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Finansal dayanıklılık, belirsiz bir geleceğe karşı kişisel bir güvence yolu. Şimdi şöyle bir düşünün, tadı damağınızda kalan bir tatil akşamı, yağmurda uzayan keyifli bir yürüyüş, sevdiğiniz bir restoranda geçirilen birkaç saat. Şimdi dışarıdan bakınca bunların hepsi biraz şans gibi görünebiliyor. Ama çoğunun arkasında küçük bir plan var aslında. Önceden yapılan bir rezervasyon, çantaya atılan bir şemsiye ya da zamanında alınan bir bilet gibi düşünün. Daha güvenli bir maddi gelecek de aslında tam olarak böyle kuruluyor. Büyük hamlelerle değil, zamanında atılan küçük ama bilinçli adımlarla gibi düşünebilirsiniz. Odeya Radyo'da bugün The Magger'da yayınlanan finansal dayanıklılık makalesinden yola çıkıyoruz ve belirsiz bir geleceğe karşı kendi güvence yolumuzu nasıl oluşturabileceğimize bakıyoruz. Konu birikim yapmak olduğu zaman çoğumuzun ertelemek için hazırda bir bahanesi mutlaka vardır. Henüz yeterince kazanmıyorum, işte bu aralar çok masrafım var, önümüzdeki sene başlarım gibi gibi. Ama mesele aslında sadece ne kadar kazandığımız değil, yazar Robert Kiyosaki'nin de dediği gibi paranın ne kadarını elimizde tutabildiğimiz, onu ne kadar doğru kullandığımız ve ne kadar koruyabildiğimizle alakalı. Çünkü finansal güç çoğu zaman kriz anında değil de kriz kapıyı çalmadan önce kurulan alışkanlıklarda saklı duruyor. Tasarruf bilinci, bütçe kontrolü ve finansal okuryazarlık da bu yapının temelinde var. Peki finansal dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Hadi bir birlikte bakalım. İlk adım, acil durum fonu oluşturmak. Hatta belki de en önemli adım bu. Çünkü finansal güç çoğu zaman kriz anında değil de kriz kapıyı çalmadan önce kurulan alışkanlıklarda saklı duruyor. Tasarruf bilinci, bütçe kontrolü ve finansal okuryazarlık da bu yapının temelinde var. Peki finansal dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Hadi bir birlikte bakalım. İlk adım, acil

0: Harcamaları takip etmek ve gerçekçi bir bütçe hazırlamak gereksiz giderleri fark etmeyi sağlıyor aslında. Mesela aylardır kullanmadığınız bir uygulamaya hala ödeme yaptığınızı düşünün. İşte aynen bunun gibi. Üçüncü adımda ise portföyü çeşitlendirmek var. Çünkü finansal dayanıklılık tüm yatırımı tek bir yere yüklemekten değil riski dağıtabilmekten geçiyor. Yatırımda yapılan birçok hata da zaten çoğu zaman buradan çıkabiliyor. Bir de işin duygusal tarafı var tabii. Çünkü yatırım sadece sayılarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda psikolojiyle de yakından alakası var. Piyasadaki küçük bir dalgalanmada panikle hareket etmek en sık yapılan hatalardan biri. O yüzden de finansal okuryazarlığı artırmak kadar duygusal dayanıklılığı güçlendirmek de çok önemli. Yatırım yolculuğunuzda Odea Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız mutlaka bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını themagger.com'da yer alan Odea ile Yatırım sayfasında bulabilirsiniz.
1: Odea Radyo.
2: All right, yeah. Word. I mean, the boogie, I boogie, I boogie, I boogie, I boogie.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.